0: Özü güzel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine peygamberlik gelmeden önce de sözünde, halinde ve davranışlarında güvenilir bir insan olarak tanınmıştır. Bu özelliği toplum nezdinde öyle bir yer etmiştir ki onu görenler, el emin, güvenilir Muhammed geliyor diye sevinçlerini dışa yansıtmışlardır. Kabe'nin tamiratında yaşanan şu olay, işaret ettiğimiz hususun en güzel göstergelerinden biridir. Hazreti Adem tarafından inşa, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail tarafından imar edilen Kabe, Allah Resulüne peygamberlik gelmeden önce bazı sebeplerden dolayı tamir edilmek istenir. Mekkeliler bu bakım ve onarım işini kutsal bir vazife olarak görürler. Herkes bu önemli görevin bir ucundan tutar. Günler geçer, Kabe yükselmeye başlar. Sıra Hacer-ül Esved taşının yerine konmasına gelir. Mekke'de bulunan her bir kabile bu önemli görevi yerine getirmek için birbiriyle yarışır. Hal öyle bir vaziyet alır ki insanlar mukaddes kabul edilen bu taşı yerine koymak için boğaz boğaza gelir. Kılıçların çekildiğini ve kabilelerin birbirlerine sert müdahalede bulunacağını görenler ortaya bir fikir atarlar. Şu anda Kabe'ye dışarıdan ilk kim gelirse onun hakemliğine başvuralım. O ne hüküm verirse ona rıza gösterelim. Orada bulunanlar bu teklifi kabul ederler ve meraklı bakışlarla çevrelerini süzmeye başlarlar. Derken alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'ye doğru geldiğini görürler. Herkes heyecanla haykırmaya başlar. El emin geliyor, el emin geliyor, insanların en güveniliri geliyor diye. Evet, gelen Muhammedül Emin'di. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye yaklaşınca durum kendisine anlatıldı. Bunun üzerine rahmet peygamberi bir örtü getirilmesini istedi. Hacer-ül Esved'i getirilen örtünün üzerine koydu. Her kabileden ileri gelen bir temsilcinin örtünün bir ucundan tutmasını istedi. Onlar örtüyü tutarak kaldırdılar. Allah Resulü Hacer-ül Esved taşını mübarek elleriyle yerine yerleştirdi. Fahri Kainat Efendimiz hem içinde yaşadığı toplumun hem de bütün insanların sıkıntılarına çare bulmak, güven içinde yaşayacakları bir dünya inşa etmek, ahiretlerini cennet kılmak için var gücüyle gayret göstermiştir. Bu kapsamda İslam gelmeden önce Mekke'de kurulan ve kendisi de üyesi olmaktan her zaman mutluluk duyduğu Hılful Fudul, Faziletlilerin Antlaşması isimli iyilik teşkilatının içinde bulunmuştur. Bu topluluğun kuruluş amacı, bir toplumda güvenin nasıl tesis edileceğinin de ifade edildiği şu sözde vücut bulmuştur. Allah'a yemin olsun ki, Mekke şehrinde birine zulüm ve haksızlık yapıldığı zaman hepimiz, o kimse ister iyi ister kötü olsun, ister bizden ister yabancı olsun, kendisine hakkı verilinceye kadar tek bir el gibi hareket edeceğiz. Sevgili Peygamberimiz daima bu topluluktan hayırla bahsetmiş, böyle bir oluşuma tekrar çağrıldığı takdirde tereddüt göstermeden ona katılacağını ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz insanları doğru sözlü olmaya, yalandan kaçınmaya davet etmiştir. Zira hepimiz bilmekteyiz ki güvenilir bir insan olmanın da, güvenli bir toplum inşa etmenin de, insanların kalplerine İslam'ı nakşetmenin yolu da sözü doğru kılmaktan geçmektedir. Zira söz vardır, yuva kurar, eşler arasında sevgi ve saygıyı tesis eder. Söz de vardır, ocaklar söndürür, umutlar tüketir. Yunus'umuzun dilinden bu husus ne de güzel şiire bürünmüştür. Söz ola kese savaşı, söz ola bitüre başı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ide bir söz. Evet, sözünü güzel ve hayırlı kılan söyleyiversin. Sözünü kem ve kırıcı eyleyen, Allah için sükût etsin. Her sözü kıyamete kadar gelecek bütün insanlara rehberlik eden Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete iletir. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme iletir. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa, Allah katında yalancı olarak yazılır. Sözün güzel ve iyi olması yeterli mi? Söz, kişi için ne kadar önemli ve değerliyse, davranışın da sözle uyumu o kadar önemli ve değerlidir. Tam da bu noktada Ziya Paşa'nın şu meşhur dizesine hep birlikte kulak verelim. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Kimi insanların sözlerini hayranlıkla dinleriz, sözün büyüsüne kapılırız, keşke hep konuşsa da biz dinlesek deriz. Bu kişinin sözüyle uyuşmayan davranışlarını gördüğümüz zamansa şaşıp kalırız. Ona karşı olan sevgi ve saygımız bir anda bitiverir. İşte bu durum bizim için de geçerlidir. Evde çocukların, okulda öğrencilerin, iş yerinde çalışanların güven dolu bir hayat içinde yaşamalarını arzu eden herkes, özüyle sözünü, sözüyle davranışını bir kılmalıdır. Zira sözle davranış birbiriyle uyumsuz hale gelirse, kişiyi bekleyen ancak olduğundan farklı görünmektir, yani ikiyüzlülüktür, nifaktır. Sözüyle eylemi farklı olanlar, ilkeli ve tutarlı bir davranış sergileyemezler. Böyle insanların esasında kendisine güveni yoktur, çevresine de güven aşılaması çok zordur. Hatta böyle kişiler yüzünden toplumu ayakta tutan güven duygusu sarsılır, samimiyet zedelenir, kardeşlik bağları zayıflar, birlik ve beraberlik sekteye uğrar. Peygamber Efendimiz böyle bir yanlışa yeltenenleri şöyle uyarmaktadır. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelen iki yüzlüler olduğunu görürsün. Şimdi gelelim kendimize. Bir mümin olarak imanımız, ibadetlerimiz ve güzel ahlakımızla, söz, tavır ve davranışlarımızla ne kadar güvenilir bir insanız. Güven, müminin ayrıcı vasıflarından biridir. Kendimize, ailemize, toplumumuza ve bütün insanlara karşı güvenilir olmayı başarabildik mi? Güven, ümmeti Muhammed olmanın alameti farikalarından biridir. Sevgili Peygamberimizin, mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer, hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsad eder. Hadis-i şeriflerinde buyurduğu üzere daima iyiliklerin peşinden koşabildik mi? Kimseyi kırmadan bir ömür geçirebildik mi? Güven, iyi bir insan, güzel bir Müslüman olmanın yolları arasındadır. Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretleri'nin aşık der inci tenden, incinme incitenden, kemalde noksan imiş, incinen incitenden ifadelerinde işaret ettiği incitmeyen ve bundan daha kamil olan, incinmeyen bir kul olabildik mi? Ne mutlu ümmeti olmakla şerefyab olduğumuz Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ahlakını kuşananlara, ne mutlu huzura erenlere, etrafına huzur verenlere, ne mutlu özüyle, sözüyle ve davranışlarıyla güvenilir bir Müslüman olanlara. Sözümüzün sonu, sözün en güzelini, en doğrusunu ve en güvenilir olanını söyleyen Resul-i Ekrem'in şu hadisi şerifleri olsun. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun, gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının. Ellerinizi haramdan çekin. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: anneannelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şems-ü Duha ve gönül matlubu mahu enveri Bedrü'd-Deca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin mazharı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, mâ rameyte iz rameyte nas'ı kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutku sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep, hassaten Cibril-i Emin hadimindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü, lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur, ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar, sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem, ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.
3: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan

insan. Ne hayret verici. Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edeceği bir sonsuzluğa erişecek.

İki tane serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenler. Bağımlılıktan Özgürlüğe programında bağımlılık örneklerini, tedavi yöntemlerini, bağımlılıkla mücadele usullerini, bağımlılık yapıcı maddelerden kaçınma yollarını, bağımlılıkların ne kadar önemli olduğunu ve bağımlılıkların ne kadar yüksek risk taşıdığını konuşmaya devam ediyoruz. Ve bu konuda bir farkındalığı toplum geneline yaymak, bağımlılıkla mücadelede kamu kurum ve kuruluşları yanında bir vatandaş bilinci oluşturmak ve bu konuda el birliğiyle çalışmak için ortak irade ortaya koymak istiyoruz. Evet, bugün tedaviyi konuşacağım sizlerle ve bağımlılıkla mücadelede tedavi aşaması maalesef hiç arzu etmediğimiz halde bir şekilde artık müracaat etmek durumunda kaldığımız bir son aşamayı oluşturuyor. Çünkü bağımlılığın tedavisi, tedavi aşaması artık onu tekrar geri döndürmek için son çare aşamamız. Bunu sağladığımızda bağımlılık yapıcı unsurlardan tekrar arındırıp kişiyi bağlı hale getirdiğimizde, kendi iradesini, kendi hayatını yönetebilecek bir aşamaya taşıdığımızda, evet, bu tedavi başarıya ulaşmış oluyor. Bağımlılık tedavisinde kişinin moral ve motivasyonu son derece önemli. Öncelikle bunu ifade edelim. Çünkü uyuşturucu ve alkol bağımlıları özellikle tedavinin işe yaramayacağı düşüncesindeler. Ancak bu çok yanlış bir düşünce. Çünkü tedavideki en önemli nokta kişi tamamen iyileşmez, düzelir noktası. Bağımlı bireylerin birçoğu madde kullanımını tek başlarına bırakabileceklerine inanıyorlar. Yani böyle bir sahte özgüven var. Dolayısıyla tedaviye başlamayı tercih etmiyorlar. Hatta çoğu zaman tedaviyi reddediyorlar. Halbuki bağımlılık ciddi bir beyin bozukluğu sorunu. Yani beyin nörolojik anlamda işlevini yerine getiremiyor. Bu bozukluk uzun süre devam ediyor ve bu yüzden tedavideki temel amaç kişinin bir daha madde kullanmasını önlemek. Yani onu bütünüyle madde kullanımından vazgeçirmeyi hedefliyoruz. Evet, tabii bağımlılığın tedavisinde neler geçerli olmalı derseniz bir takım ilkelerden söz etmek durumundayız. Öncelikle tek bir tedavi yöntemi yok. Her kişinin farklı sorunları var ve tedavi yöntemi kişinin özelliklerine göre değişiyor. Yine bağımlı kişinin maddeyi bırakmaya karar verdiği anda tedavinin hazır olması son derece önemli. Sürekli reddediyor, kabul etmiyor, annesi, babası, efendim bir takım profesyoneller onu bu konuda yönlendirdiği halde bir direnç var. Ama bir gün bu ısrar sonuç veriyor, direnç kırılıyor. İşte o anda tedavi sürecinin de hemen başlatılabilmesi önemli. Tedavi sürecinde bireyin diğer problemleriyle de ilgilenilmesi gerekiyor. Mesela ailevi problemleri, ekonomik problemleri, genel olarak sosyal hayatla ilgili bir takım problemleri olabilir. Bütün bunlar tedavinin parçası olarak görülmeli ve tedavi bir bütün olarak kişiyi iyileştirmeyi amaçlamalı. Yine temel ilkelerden birisi tedavi sürecinin sürekli ve esnek olması. Yani kişinin o anki gereksinimlerine cevap vermesi gerekiyor tedavinin ve değişen ihtiyaçlara göre de tedavide uygulanan yöntemlerin tedavi ile ilgili alanların genişletilmesi, daraltılması gerekiyor. İlaç ve psikolojik tedaviler birlikte uygulanabilmeli tedavi sürecinde. Biraz önce dediğim gibi sosyal çevre ilişkilerini, iş yeri, aile, ekonomi bir taraftan iyileştirirken diğer taraftan da bunun biyolojik tıbbi tedavi kısmı devam etmeli. Aziz dinleyenlerim, bağımlılık ve ruhsal problemlerin tedavisi birlikte ele alınmalı. Yani genelde bu tür bozukluklar birlikte görülmesi gerekiyor. Eğer öyle olmazsa kişi bir süre sonra bir taraftan fiziksel tedavi, diğer taraftan ruhsal tedavi birlikte yürümediğinde tedaviye cevap vermiyor hasta ve bir süre sonra bu süreç akamete uğrayabiliyor. Evet, yine tabii detoksifikasyon dediğimiz bir şey var. Tedavinin başlangıç. Yani uzun süreli etkinliği yok ancak bunun. Tek başına etkinliği çok düşük. Yani bir taraftan biraz önce söylediğim faktörlerin, yani hem tıbbi sürecin hem sosyal hem psikolojik, bütün bunların birlikte çalışması gerekiyor. Yine bireyin tedavi sırasında maddeye tekrar başlayıp başlamadığı sürekli takip edilmeli. Sizin görmediğiniz bir şekilde sizden uzak bir ortamda tekrar alışkanlıklarına, bağımlılıklarına kişi geri dönüyor olabilir. Burada çok sıkı kontrol, denetim önemli. Tedavi sırasında enfeksiyon hastalıklarının takibi de yapılması gereken, tedavide daha doğrusu gözetilmesi gereken temel ilkelerden birisi. Aziz dinleyenlerim, bütün bunlarla birlikte peki tedavinin temel hedefi ya da hedefleri neler olmalı derseniz, öncelikle alkol ve madde bağımlılığı tedavisinin temel hedeflerinden söz edelim. Maddeyi tamamen bırakma veya azaltmayı sağlama öncelikli hedeflerden bir tanesi. Yine bağımlılığın ruhsal ve fiziksel yönden düzelmesini sağlamak, kişinin sosyoekonomik durumunu iyileştirmek, yine madde almadan hayata tutunmasını sağlamak, yine bağımlılık haliyle ortaya çıkan illegal uygulamalardan kaçınmasını sağlamak, kişinin olumsuz davranışlarını terk etmesini sağlamak gibi bir dizi aslında iyileştirici adımı burada ifade etmemiz mümkün. Pek çok hedef var kuşkusuz ama öncelikli hedefler sıralamasında kişinin topyekün iyileşmesini sağlayacak belli başlı adımların atılması geliyor. Tabii ayaktan tedavinin amaçları neler?

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu

rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

sevinç sevinç berrak ve yıldız yıldız parlak bir dağ pınarı. Üstünde beyaz bulutların ve kuytusunda yeşil bir yamacın. Aziz ruhlar sallamış beşiğini. Veda edip bir çocuğun gözleriyle bulutlara, raks eder gibi iner mermer kayalara, haykırır sevincini semalara. Dağların eteklerinde önüne katar çakılları ve bağrına basar kardeş pınarları. Çiçeklenir ayak bastığı yerler ve nefesiyle yeşerir çimenler. Yoldaşı olur şimdi ırmaklar, ovaları doldurur gümüş ışıklar.

Bir ses yükselir pınarlardan. Kardeş, ayırma bizleri koynundan. Kollarını açmış bekliyor yaradan. Yoksa bizi çölün kumları yutacak. Güneş kanımızı yoksa kurutacak.

dağların ırmaklarını, kardeş. Ovanın ırmaklarını, kardeş. Hepimizi alıp koynuna, eriştir bizleri yüce Yaradan'a.

Ve gider dağ pınarı. Kendinde toplar bütün pınarları. Ve haşmetle kabarır göğsü ve kolları. Ülkeler açılır uğradığı yerlerde. Yeni şehirler doğar enginlerde. Kulelerin alev zirvelerini ve haşmetli mermer saraylarını bırakıp arkasında yürür mukadder yolunu. Dalgalanır başının üstünde binlerce bayrak. Evlatlarını yaradanına ulaştırarak karışır ilahi ummana coşarak.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itır ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm de anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Öfkeyle yapılan işten her zaman pişmanlık doğar. Hiddetlenen insan işinde yanılır. Öfke ve gazap insana zarar verir. Beden acı çeker. Öfke insanın aklını başından alır. Kişiye sükunet gerek. Parlak bir gelecek için sabır, yumuşak huy, nezaket, akıl ve bilge gerekir.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 18. cüzden 3 konuyu yine sizlerle buluşturacağız. İdeal sıfatlar taşıyan her mümin bu dünyayı değiştirme potansiyeline sahiptir. Müminlerin en yüksek sıfatı ahlak ve haya sahibi olmalarıdır. Kur'an bu şekilde ideal bir insan profiliyle toplumda farklılık ve farkındalık oluşturmaktadır. Kurtuluşa eren müminlerin sıfatları. 18. cüzde Mü'minun suresinin başında cennetlerin en güzeli Firdevs cennetine girecek müminlerin vasıfları kısaca zikredilir. Bu vasıflara göre ideal müminler namazlarını huşu içinde kılarlar, boş faydasız şeyleri terk ederler, çünkü zaman onlar için önemlidir, zekat verirler, namuslarını korurlar, emanete riayet ederler. Sonra Allah'ın verdiği nimetler ve bu nimetleri inkar edenlerin sonları anlatılır. Müslümanlardan da aynı hataya düşmemeleri istenir. Az evvel 18. cüzün ilk konusunu, kurtuluşa eren müminlerin sıfatlarını sizlerle paylaştık. Şimdi ikinci konudayız. İkinci konumuzsa ahlak ve haya müminlerin en temel sıfatıdır. Cüzdeki diğer sure ise Nur suresidir. Bu sure önceki Mü'minun suresinin tamamlayıcısı konumundadır. Buna göre ideal mümin ahlaki seviyesi yüksek olan, başörtüsü ve tesettürü Allah'ın emri olarak kabul eden, başkalarının ırzına dil uzatmayan, dedikoduların peşinde koşmayan ve dilini koruyan kişidir. Bu surede iki büyük tehlikeye dikkat çekilir. Zina ve iftira. Bunlara karşı ceza, boykot ve ahlaki eğitim yöntemleri anlatılır.

Bu surede ideal müminin sıfatları ahlaki açıdan şöyle açıklanır. Zinadan kaçarlar, başkasına iftirada bulunmazlar, günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve bir daha o günahı işlemezler. Hazreti Peygamber'e ve eşlerine karşı saygılıdırlar. Tesettüre dikkat ederler. Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirirler ve harama bakmazlar. Evliliğe teşvik ederler. Sabah akşam Allah'ı zikrederler ve farzları yerine getirirler. Çocuklarını doğru eğitirler. Ticaretleri onları ibadetten alıkoymaz. Evlere girince selam verirler ve eşlerine iyi davranırlar. Evet, 18. cüzde 3. konuya geçiyoruz. Kur'an, insanlarda bir farkındalık oluşturmaya çalışır. 18. cüzün sonunda ise Furkan suresinin giriş kısmı bulunmaktadır. İlk ayette Kur'an'ın misyonunun alemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılır. Sonra farklı şeylere dikkat çekilir. Bununla bir farklılık ve farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Her şeyi yaratan Allah ile hiçbir şey yaratamayan aciz putlar bir değildir. İyiler için cennet, kötüler, zalimler için cehennem söz konusudur. Ayrıca Kur'an'ı kabul edenler ve reddedenler, peygamberler ve ümmetleri, gündüz ve gece, yağmur ve kıtlık, kuraklık, tatlı su ve tuzlu su, baki ve fani, gökler ve yerler anlatılır. Kur'an'ın bu şekilde Furkan olma özelliğiyle sizde bir farklılık ve farkındalık oluşturur. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On sekizinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad

sözlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Namazlarını titizlikle eda ederler. İşte varis olacaklar bunlardır. Firdevs cennetlerine varis olacaklar ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz. Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi alakaya çeviriyor, alakayı şekilsiz et yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir varlık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Gökten uygun ölçüde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. O su sayesinde sizin için çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları, keza Sina Dağı'nda yetişen, hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç, zeytin ağacı meydana getiririz. Sizin için hayvanlarda da alınacak ders vardır. Size onların karınlarında oluşan nesneden içiriyoruz. Onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var. Onlardan yiyecek sağlıyorsunuz. Onların üzerinde ve gemilerde taşınıyorsunuz. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, "Ey kavmim," dedi, "Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?" Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, "Bu adam size üstünlük kurmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun." Nuh, "Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et," dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: "Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift hayvanla kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz diyen bir elçi gönderdik. Bu elçinin kavminden olup da inkara sapan, ahirete ulaşmayı yalan sayan, dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz hatırlı kişiler halka şöyle dediler: "Bu da olsa olsa sizin gibi sıradan bir insan. Sizin yediğinizden yemekte, içtiğinizden içmektedir. Sizin gibi sıradan bir insana uyacak olursanız, o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz. O size ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken tekrar hayat alanına çıkarılacağınızı mı söylüyor? Bu size söylenenler gerçek olmaktan çok çok uzak. Gerçek olan sadece şu yaşadığımız dünya hayatıdır. Ölür ve yaşarız. Bir daha da diriltilecek değiliz. O Allah hakkında sadece yalanlar düzüp koşan bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz." O peygamber şöyle dedi: "Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et. Allah buyurdu ki, pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim kaçınılmaz bir akıbet olarak onları o korkunç ses yakalayıverdi. Böylece sel süpürüntü

Üstüne çevirdik onları. Zalimlerin canı cehenneme. Sonra onların ardından başka başka nesiller getirdik. Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan sonraya kalabilir. Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük. Onları ibret hikayelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Nitekim şöyle dediler: soydaşları bize kölelik ederlerken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız? Böylece onları yalancılıkla itham ettiler. Sonuçta helak edilenler arasına onlar da katıldı. Gerçek şu ki belki İsrailoğulları yollarını düzeltirler diye Musa'ya kitabı vermiştik. Meryem oğluyla annesini de bir mucize yaptık. İkisini de kalmaya elverişli, kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve dalaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar, verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler. İşte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkarcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da arkanızı dönüp giderdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu söz Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir. Ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı, muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler. Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki? İstemezsin. Çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en üstünüdür. Gerçek şu ki sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan sapmaktalar. Onlara merhamet edip de içine düştükleri sıkıntıyı gidersek yine de büyüklük taslayarak körü körüne taşkınlıklarını sürdürürler. Andolsun biz onları ağır sıkıntılara soktuk da yine Rablerine boyun eğmediler, hala da ona yakarmıyorlar. En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de görürsün ki onlar bu durumda
tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu, geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. Peki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunların Rabbi Allah'tır diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin. Bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Hepsi Allah'a aittir diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah, o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah, görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. De ki, Rabbim, eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen, bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz durumu sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Sura üflendiğinde artık ne aralarında akrabalık bağları kalacak ne de birbirlerine soru sorabilecekler. O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse, işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenlerse, kendilerine ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak, orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Size ayetlerim okunurdu da onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz, kötü yanımıza yenildik. Biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer çıkar da bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki, yıkılın karşımdan ve artık bana bir şey söylemeyin. Kullarım arasında, Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi affet, bize acı. Sen merhametlilerin en üstünüsün diyen bir kesim de şüphesiz vardı. Ama siz ey müşrikler, işte onları alaya aldınız. Sonunda bu tutumunuz size beni hatırlamayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara. Bugün de ben onlara sabretmelerinin karşılığını veriyorum. Onlar hakikaten muratlarına ermişlerdir. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı
ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?''

gerçek egemenliğin sahibi olan Allah yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki inkârcılar iflah olmayacak. Resulüm de ki, bağışla ve acı Rabbim. Sen merhametlilerin en üstünüsün. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu, ayetlerini kesin olarak belirleyip indirdiğimiz bir suredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık ayetler gönderdik. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zinakar veya müşrik bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zinakar veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyen kimselere 80 sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Bundan sonra tevbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı, 4 kere doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermesi, 5. olarak da eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetine uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının 4 kere kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah'ı tanık göstermesi kendisini ceza görmekten kurtarır. Kadının 5. tanıklık ifadesi, eğer kocası doğru söyleyenlerdense kendisinin Allah'ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tevbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunun sizin için kötü olduğunu sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen içinse büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsn-i zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına 4 şahit getirseler ya, bu sayıda şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınıza söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz sanıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. O kulağınıza geldiğinde, bunu konuşmak bize yakışmaz, fe sübhanallah, bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer gerçek müminlerseniz, Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere, dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı, ya Allah çok şefkatli, çok merhametli olmasaydı. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır.
Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. İçinizden yardımsever ve zengin olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tas tamam verecektir ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara layıktır. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yakışır. Onlar iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Dışarıda kalanlardan başka ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, başka kadınlar, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanları evlendirin. Yoksulluk içindeyseler, Allah lütfuyla onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir, her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin, kendilerinde hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse, dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilsinler ki böyle zorlanmalarından sonra onlara Allah rahmet ve mağfiretiyle muamele edecektir. Size gerektiği gibi açıklayan ayetler, sizden önce gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam, inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil, doğuya da batıya da ait olmayan, ya neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde
akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler. Anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin. Daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlerin yapıp ettikleri, susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca, orada bir şey bulamaz ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir. Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yahut dalga, üstünde yine dalga, onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalgayla kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Birbiri üzerinde karanlıklar, neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse, onun aydınlıktan asla nasibi yoktur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir. Sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah'a da Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var, yoksa şüpheye mi düştüler ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Emir verirsen mutlaka çıkacaklarına dair büyük yeminler ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin, itaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz, onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır. Allah içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde hakimiyet verecek, onlar için hoşnutluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkara saparsa,
yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki esirgenesiniz. İnkarcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son. Ey iman edenler! Hizmetinizde bulunanlarla içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden üç vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbiselerinizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği üç vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa, onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların, açılıp saçılmadan giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitip bilmektedir. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlamayla kendinize, birbirinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Ve onunla ortak bir iş için toplanmışken, kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, evet işte onlar, Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edenlerdir. Bazı özel işlerinden dolayı senden izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve Allah'tan onların bağışlanmasını dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirger. Resulün çağrısını aranızda birinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar, başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar. Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah'a aittir. O şu andaki durumunuzu da, ona götürüldükleri zamandaki durumu da iyi bilir. O zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir. Allah her şeyi bilmektedir. Furkan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Âlemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki,
Bunlar onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor? Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara, siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz dediler. Gör işte senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Allah öyle aşkın ve cömerttir ki, eğer isterse sana bundan daha hayırlısını, içinden ırmakların aktığı şirin bahçeler verir, senin için saraylar yapar. Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Biz de kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. O ateş uzak bir yerden kendilerine görününce homurdanmasını ve uğultusunu işitirler. Zincirlerle sımsıkı bağlı olarak onun dar bir yerine atılınca oracıkta yok olmayı isterler. Bugün boşuna bir defada yok olmayı istemeyin, defalarca yok olmak için yalvarın. De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'a saygılı olanlara vaat edilen ebedi cennet mi? İşte bunlar için cennet bir ödül ve nihai durak olacaktır. Orada kendileri için sonsuza kadar istedikleri her şey vardır. Bu Rabbinin gerçekleşmesi istenen bir vaadidir. O gün Allah onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri bir araya toplayacak, sonra bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan çıktılar diye soracak. Onlar, seni tenzih ederiz, senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Sen bunları ve atalarını nimetler içinde yüzdürdün. Nihayet onlar da seni anmayı unuttular ve böylece uçurumu boylayan bir topluluk oldular diyecekler. İşte ey müşrikler, bu taptığınız şeyler sizin söylediklerinizin yalan olduğunu ortaya koydu. Artık ne cezanızı savabilirsiniz ne de kendinize bir yardım sağlayabilirsiniz. İçinizden kim haksızlık yoluna sapmışsa ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydü. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar

Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur kaftağında derebeyi, onu da yaralarlar kanadından. Gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırda aşıranlar. Ağlasın Yesri, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serttiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey fatihalar, yasinler. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın kayıssade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ya ilahi, senin cemalinin nuru tecellisiyle dünyaya bağlılıktan, kederden, mihnetten kurtuldum. Senin aşk ırmağında yıkandım da manevi kirlerden, kötülükten, korkudan arındım, temiz oldum. Bu vah vah demeler, bu sızlanmalar, bu yanıp yakılmalar ezeli sevgilinin güzelliğinin hayal edilmesinden. Her şeyde devamlı olan onun zat ve sıfatlarının tecelli nurlarının gözlenmesinden. Bu görüşe varmak, müşahede etme zevkine ermek, Lenterani ayetinin sen seninle oldukça beni göremezsin kelamının sırrına ererek varlıktan ve benlikten ayrılmak demektir.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Saçın sevdası gitmez çeşmi terden ya Resulallah. Gider mi kâkülün fikri nazardan ya Resulallah. Nihali serbülendim gonca-i şevkinle şadabet. Gönül azurdedir hâr-ı kederden ya Resulallah. Reh-i aşkında pir oldum, melaz-u destgirimsin. Beni azude-i hal eyle hatardan ya Resulallah. Eğer bezr-ü nisar olmazsa bazar-ı muhabbette, ne hasıl kıymeti dürr-ü güherden ya Resulallah. Beni mecnun-i layakil eden sevdayı zülfündür. Haber aldım bu şeb bad-ı seherden ya Resulallah. Derunum tur-i didar eylemezse pertev-i zatın. Rıza bizar olur nur-i basardan ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neccarzade Rıza.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Muntakim. Suçunda ısrarcı olan kulları adaletiyle müstahak oldukları cezaya çarptıran Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığın merhametine muhtaç olduğu Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Şiddetle ayıplamak, suçluyu cezalandırmak anlamındaki nakım kelimesinden türeyen muntakim esması, suçluyu cezalandıran, intikam alan, müstahak olduğu cezaya çarptıran anlamına gelir. Allah'ın muntakim oluşu, günahında ısrarcı olan kulları hak ettikleri ceza ile cezalandırmasıyla, hiç kimsenin hakkını kimsede bırakmamasıyla tecelli eder. Fakat bu, bizim kendi içimizdeki düzenimize ait cezalandırma sisteminden çok farklıdır. İlk olarak Allah, suç işleyen kulunu cezalandırmadan önce çeşitli yollarla uyarır. Yanlış davranışından vazgeçmesi için ona imkan tanır ve zaman verir ki, bu merhametinin gazabını geçtiğini gösterir aslında bize. Bununla birlikte mümin kullarını cezalandırmasıyla iman etmeyen, küfürde ısrarcı kullarını cezalandırması bir değildir. Yeryüzünde mümin kullarına eziyet eden ve düşman olanları kendisine düşman olmuş sayar Rabbimiz. Düşmanlarından intikam alırken de bunu zulme uğrayan dostları mümin kulların hakkı için yapar. Yani aslında Rabbimiz kendine dost ve düşman olan kulların hepsine hak ettiklerini verir. Uyarır, yol gösterir, zaman tanır ve davranışlarının sonucundan sorumlu tutar. Karşılığını da hayır veya şer olarak verir. Rabbin cezalandırmasında zatına ait bir amaç yoktur. Bilakis adalet vardır. Yani Allah'ın muntakim oluşunda insanlarda olduğu gibi bir psikolojik tatmin yoktur. Allah kendi nefsini tatmin etmek için cezalandırmaz. Aksine vaat ettiğini gerçekleştirmek, herkesin hakkını vermek için adaletli davranır. Allah her emrinde kullarını iyiliğe teşvik eder. Kötülükten sakındırmak için uyarır. Bütün ikram ve cezalar bu sebebe binaendir. Allah'ın yarattığı, nefes ve ruh verdiği kullarına eziyet etmek gibi bir niyeti yoktur. Etmez de. Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler. Buyurur, sorumluluğun bizde olduğunu sık sık hatırlatır bize. Peki biz neden her yaptığımızın suçunu başkasına atarız? İyi bir amel yaptığımızda kendimizden bilir, karşılığını hemen görmek isteriz de, bir fenalığa bulaştığımızda neden Rabbin bizi uyarmasından rahatsız oluruz? Neden sorumluluk almak istemeyiz? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsanın güzel olan her şeye meyli vardır. Güzel ahlakı da, güzel hal ve hareketleri de, güzel yaşamayı da sever. Ama ister ki bunlar hep kendisine başkaları tarafından sağlansın. Kendisi hiç uğraşmasın. Hazır bir dünyanın içinde yaşamayı diler. Sorumluluk almak zor gelir. Hepimize zordur ama bazılarımız sorumluluğu üstlenerek doğru yaşamaya azmeder. Bazılarımız bu sorumluluktan kaçar. İşte Rabbin terbiye ediciliği aslında tam da burada etkin hale gelir. Allah kullarının sorumluluk sahibi olmalarını diler. Sorumluluğunu bilen kullar takva sahibi olarak adlandırılır ve takva ehli kimseler Allah'ın sevdikleri, muhafaza ettikleri, müjdeledikleridir. Kitab-ı Mübin'de Allah'a saygısızlıktan sakınanlar, müttakilerse Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı imanla kendilerine izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır, buyuruyor Rabbimiz. Her vaadinde kullarını fenalıktan men eder. Rabbin cezalandırma sisteminde kullarının ıslahı vardır. İçinde bulunduğu toplumun düzenini sağlamak ve adaleti hakim kılmak için emreder. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuzda bizim keyfimize göre davranma hakkımız var mıdır bir düşünelim. Vardır elbet. Dilediğimiz gibi yaşayabiliriz ama yaptığımız her şeyin sorumluluğu bizdedir. Sonra kalkıp da Rabbin huzuruna vardığımızda canım istemedi yapmadım Rabbim, zor geldi diyebilir miyiz? Demeye yüzümüz olur mu? Yahut desek bizi kurtarır mı? Allah'ın bizi affetmesini beklersek adaletini, hikmetini hafife almış olmaz mıyız? Rabbimiz bize hidayet versin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Ben müminim. Benim sınırım belli. Rabbim benden önce sınırımı çizmiş. Benim bunu fark etmem gerek. Sonra da helali helal, haramı haram bilip ona göre yaşamaya azmetmem gerek. Bu öyle bir denklem ki ancak ben doğru yaşarsam denklemin sonucu benim için hayır olacak. Hem dilediğimi yapıp hem yaptığımın görmezden gelinmesini bekleme şansım yok. O zaman sorumluluk sahibi kullara haksızlık edilmiş olur. Ve Allah ne bana ne başka bir kuluna haksızlık etmez, biliyorum. Benim hakkım olanı isteyebilmem için önce hak edecek davranışı yapmam gerek. Allah'ın muntakim esmasının üzerimde nasıl tecelli edeceği benim için önemli. Suçlunun hakkından gelen Rabbimin huzurunda küstahlığımın cezasını çekmekten yine Rabbime sığınırım. Ben dost olmak istiyorum. Öyle ki Rabbim de beni kendine dost bilsin. Onu razı etmeye çalıştığımı bilsin ve hakkımı savunsun. Alınacak bir intikamım varsa, bana haksızlık eden olursa benim adıma alsın. Ben hakkın tarafında olmaya azmetmeliyim. Edebe aykırı davranmaktan, sırf nefsim istediği için düzene baş kaldırmaktan, Rabbin huzurunda sunamayacağım bahanelerin arkasına sığınıp hayatımı heba etmekten kaçınmalıyım. Benim farkım Rabbin terbiyesine boyun eğmek, kimin ne dediğine değil Rabbin ne dediğine bakmak. Farkında olmadan günahında ısrarcı olmaya devam etmekten Rabbime sığınırım. Dilerim ki Rabbim azmimi amelime katar, azımı çoğaltır, merhametiyle bana muamele eder de kazananlardan olurum. Adaletle hükmeden, suçlunun cezasını veren yegane galip ya muntakim. Lütfettiğin nimetlerin son bulmasından, ihsan ettiğin sağlık ve afiyetin elimden alınmasından, azabının ansızın gelmesinden ve gazabını celbeden bütün davranışlardan sana sığınırım. Sen bana ve mümin kardeşlerime merhamet et, bizi yolundan ayrılan kaybolmuşlardan uzak eyle. Sen Rabbimizsin ve sana kulluk şanımızdır. Şahit ol Rabbim. Amin.
0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman

Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 3 Eylül 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 21 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 21 Ağustos 1442. Tarihte bugün İmam Birgivi'nin vefatı 1573. Arka sayfa. Günün konusu. Dövme yaptırmak caiz midir? Vücuda iğneler batırılıp açılan deliklere boyalı maddeler konularak yapılan dövme, eski çağlardan beri uygulanan bir cahiliye adeti olup, sağlık açısından zararlı olduğu gibi dinen de yasaklanmıştır. Nitekim dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla yaratılıştan gelen özelliklerin değiştirilmesi, İslam dininde fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır. Nisa suresi 119. ayet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi ameliyeleri yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların Allah'ın rahmetinden uzak olacağını bildirmiştir. Dolayısıyla dövme yaptırmak caiz değildir. Dinen yasaklanmış olmakla birlikte cilt üzerinde tabaka oluşturmayan dövmeler, abdest ve gusle engel olmaz. Suyun deriye temasını engelleyen ve kolayca çıkarılabilir özellikteki dövmelerse abdestten önce çıkarılmalıdır. Aksi halde abdest ve gusle engel olur. Bir hadis. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına
22: hayırlı sabahlar.
21: Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
23: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün diliyoruz. 3 Eylül 2026 Perşembe sabahında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Rabbim günümüzü bereketli, sağlıklı, huzurlu eylesin efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Tabii ki selamlarınızı, o kıymetli dualarınızı bekliyoruz efendim. Güzel bir eserle açılışımızı yapalım. Hemen sonrasında tekrar kulaklarınızda olacağız. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Gündem.
1: Efendim, gündem bölümüne geçiyoruz ve hemen gazete haber başlıklarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Millet süreci destekliyor denilmiş haber başlığında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini millet mayalamıştır ve mayada tutmuştur. Milletimiz sürece desteğini ortaya koymuştur dedi. Kırgızistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Erdoğan, farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz diye konuştu. Erdoğan, yasanın uygulanmaya başlanması için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerektiğini söyledi. Öte yandan Gökbey Emniyet'te Türkiye'nin yerli genel maksat helikopteri T625 Gökbey'in Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilk teslimatı yapıldı. Emniyet teşkilatı için toplam 18 Gökbey helikopterinin teslim alınacağını açıklayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gökbey devletimizin sahadaki erişimini, süratini ve etkinliğini artıracaktır dedi. Öte yandan dünya bize haydut devlet görüyor. Son dönemde İsrailli diplomatlar, üst düzey siyasetçiler ve askeri yetkililer tarafından Gazze ve Batı Şeria politikalarına yönelik çarpıcı itiraflara bir yenisi daha eklendi. İsrail polis komiseri, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin uyguladığı şiddet nedeniyle tüm dünyanın kendilerine haydut ve cani devlet olarak baktığını söyledi denilmiş efendim. Öte yandan iskeleye değil faciaya kırdı. Girne'deki katamaran faciasının acısı tazeliğini korurken İstanbul'da da trafik bir gemi kazası yaşandı. Özellikle de Silivri açıklarında çarpışan iki tankerden biri battı. 10 mürettebat kayboldu. Batan geminin kaptanının diğer gemiyi defalarca al su iskeleye kır diye uyardı. Ancak kazayı önleyemediği ortaya çıktı. Çarptı, haber vermeden kaçtı deniliyor efendim. Tuğberk İmamoğlu'nun sahibi Tahsin Doğru Yol kazadan sonra Alsu adlı geminin yoluna devam etmesine tepkisini dile getirdi. 30 dakika kimseye haber verilmiyor. Hatayı anlarım ama gitmeyi anlamam. O ihanet. Kaptanımız karşı gemiyi iki kez arayıp uyarmış. Bizim gemimiz rotasındaydı. Karşı gemi çarpıp kaçtı dedi. Filojet'in enkazına ulaşıldı. Girne açıklarında batan gemide yaşamını yitiren jandarma uzman çavuş Fahri Ateş'in cenazesi memleketi Mersin'de toprağa verildi. Törende Ateş'in eşi Ayça Ateş gözyaşlarına boğuldu deniliyor efendim. Rüşvete suçüstü denilmiş efendim. İmar için 200 bin euro istedi. Edirne'de CHP'li belediye meclis üyesi EY ruhsat onayı karşılığında bir müteahhitten 200 bin avro rüşvet istediği sırada suçüstü yakalandı. Polisin ses ve görüntü kaydı aldığı buluşmada ekiplerden şüphelenen EY'nin arkada oturanlar emniyetten sözleri kameraya yansıdı. Hakkında MASAK incelemesi başlatılan EY çıkarıldığı mahkemece tutuklandı deniliyor. Öte yandan aileler okula uyuma eşlik edecek. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerine aileler etkin olarak katılacak. Kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak deniliyor efendim. Bir diğer gazeteye bakacağız. Hakkımızı kimseye çiğnetmeyiz diyor manşette Başkan Erdoğan. Silah yığınağı yaparak Ege'de tehlikeli bir tahrik peşinde koşan Yunanistan'a tarihi uyarılarda bulundu. İyi komşuluk temelinde Yunanistan'da yürüyelim diyoruz. Yapıcı olan taraf hep biz olduk fakat iyi niyetimizin karşılığını göremedik. Yunanistan yanlış yoldan dönmeli, gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Kimsenin toprağında gözümüz yok ancak kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz dedi. Putin'le samimi havada bir görüşme yaptık dedi Erdoğan. Ukrayna Savaşı'nın barışla neticelenmesi bizim de Putin'in de beklentisidir. Barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Karadeniz'de sadece Türk bayraklı gemiler değil, tüm sivil deniz taşımacılığının güvenliği bizim için önemlidir dedi. Öte yandan kardeşlik sürecinin mayası tuttu deniliyor efendim. Bir diğer haberde de emniyet Gökbey'le uçacak Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği özgün genel maksat helikopteri Gökbey Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. 18 helikopterin intibak eğitimini TUSAŞ verecek deniliyor efendim. Kaptan dikkat et üstümüze geliyorsun göz göre göre gelen gemi faciasından önceki son konuşma böyleydi. Marmara Denizi'nde kimyasal taşıyan tankerin çarptığı kargo gemisi 11 dakika içinde battı. 9 mürettebatıyla denizde kaybolan Kaptan Yaşar Kayhan'ın rotasından çıkan tankeri bu sözlerle uyardığı ortaya çıktı deniliyor efendim. Öte yandan 20 kayıptan birine ulaşıldı. TCG Alemdar ve TCG Işın Girne'de batan yolcu gemisinin enkazına 550 metre derinlikte ulaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel 20 kayıptan birine ulaşıldığını açıkladı. 50 yaşlarındaki erkeğin kimlik tespiti için ailelerden DNA örneği alınacak deniliyor. Bir diğer haber başlığındaysa devletin şefkati yürekleri ısıttı diyor efendim. Lefkoşa Büyükelçimiz ve Türkiye heyeti kazazedelerin yanında laptopu denize düşen çocuğun isteği bir saat içerisinde yerine getiriliyor. Diğer çocuksa oyuncağına kavuşuyor. Kazadan kurtulanlar devleti yanında görünce gözyaşlarını tutamıyor denilmiş haber özetinde. Milyonlarca öğrenciye ücretsiz ders kitabı, devlet 23 yılda 4,5 milyar kitabı ücretsiz bir şekilde öğrencilere dağıttı deniliyor diğer alt haber başlıkta. Özetler, başlık ve manşet bu şekilde yerel basında, yazılı basında efendim, birinci sayfada böyle yazıyor. Birazdan detaylara geçeceğiz ama tabii öncesinde mesaj numaramızı bir kez daha hatırlatalım. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızı gönderebilirsiniz, bizlerle paylaşabilirsiniz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar olsun, hayırlı yayınlar. Ümraniye'den Hasan Düzenli. Sıradaki eseri Diyanet Radyo ailesine, sizlere, bütün dinleyenlere armağan ediyoruz. Rabbim bizlere dermansız dert vermesin. Amin. Sağlıklı, sıhhatli bir ömür versin. Amin. Hastalarımıza, hastanede yatanlara, evde hasta olanlara acilen şifalar versin. Amin efendim. Allah'a emanet olmuş sizler de teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Gününüz aydınlık olsun, ömrünüz bereketli olsun inşallah. Hayırlı nurlu cumalar. Kocaeli'den selamlar. Aleykümselam efendim. Tabii perşembe günümüzde cuma bayramımızın arifesi olduğu için hayırlı cumalar mesajı olabilir. Tabii ki gayet doğal. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Güngören'den Fatıma, dualarımız sizinle, gönlünüzden geçen bir eseri istiyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Aleykümselam. Tır şoförüyüm. Şimdi Van'a gidiyorum. Yolunuz açık olsun efendim. Sağ selamet bir şekilde. Bütün şoförlerimize aynı şekilde bizler de hayırlı güzel yolculuklar diliyoruz. Mevlam varacağınız yerlere sağ selamet varmanızı nasip eylesin efendim. Selam olsun bütün şoförlerimize ama özellikle de uzun yoldaki tır şoförlerimize. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hakkari'den Necip. Bugün Hakkari ilimizde Hafızlık Türkiye finali yarışması var. Sıradaki eser özellikle hafız adayı yarışmacıda hafızlarımıza, yarışmacılarımıza armağan ediyoruz. Diyanet çalışanlarına armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Bütün hem hafız adaylarımıza hem hafızlarımıza selam olsun. Dualarınızda olmak duasıyla efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim haber detaylarına bakacağız. Türkiye paydasında kenetleneceğiz diyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi sonrasında ekonomi şeflerine verdiği mülakat söylüyor efendim gazete.

zamanlamak mümkün değil. Terörsüz Türkiye sürecini bir takvim meselesinden öte bir hedef meselesi olarak görüyoruz. Olaya böyle bakacağız. Elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var, bir planımız, bir takvimlendirmemiz var. Sürece dair ilgili kurumlarımız şu anda eş güdüm içinde çalışıyor dedi. Bugün geldiğimiz noktada meclisimizin ortaya koyduğu güçlü mutabakat önemlidir, çok kıymetlidir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Başkanlığında oluşturulan takip kurulu atılacak adımları yasada tanımlanan görevler çerçevesinde planlamaya başlamıştır. Yasanın uygulanmaya başlaması içinse örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye olması gerekir. Bu konuda tespit ve teyitlerin nasıl yapılacağı ise bellidir. Süreç adım adım ilerlemektedir dedi. Öte yandan bu süreçle alakalı olarak bütün her şeyiyle dar kalıplara hapsedilmemiştir süreç, bu yönde de bir rahatlık söz konusudur. Meseleye devlet ciddiyetiyle yaklaşıyor ve adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Milletimiz de terörsüz Türkiye desteğini ortaya koymuştur. Böylesi provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir. Bu noktada meclis başkanımız da dahil olmak üzere grup başkanlarımız her türlü hassasiyeti gösteriyor ve yola da bu kararlılık içerisinde devam ediyoruz dedi. İç cephenin güçlendirilmesi ve DEM Parti'den zaman zaman çıkan aykırı seslere dair soru üzerine Erdoğan, biz meseleye dar çerçeveden bakamayız, samimi olacağız, sorumlu olacağız, sağduyulu olacağız, kardeşliğimizi koruyacağız dedi. En geniş perspektiften konuya yaklaşıyor ve hedefe de böyle odaklanıyoruz. Milletin kardeşliğini zedeleyen, toplumsal bütünleşmeyi yaralayan, terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları hoş göremeyiz dedi. Siyasi kimlik taşıyan bazı kimilerin bir takım ölçüsüz söylemleri olabilir. Bunu sürece enfekte etmek için yapanlar da çıkabilir. Bilinsin ki toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem kaosa katkı sağlar, başka herhangi bir işe yaramaz dedi. Açıkçası milletimizin bu tür tahriklere karşı ben bir direnç geliştirdiğini düşünüyorum. Bu süreci millet mayalanmıştır ve mayada tutmuştur. İç cepheyi güçlendirmek farklılıkları yok etmek değildir. Bunu boşuna söylemedik. İç cepheyi güçlendireceğiz, farklılıklarımızla birlikte Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz, bunu unutmayalım. Biz menzile ulaşmak için ne yaptığımızı bilerek bu yolda ilerliyoruz dedi Başkan Erdoğan. Öte yandan Karadeniz'deki sorun çözülmeli dediği Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde Karadeniz'de zaman zaman ticari gemilerin hedef haline gelmesiyle alakalı olarak Erdoğan, yalnız Türk bayraklı veya Türk işletmecilerin kullandığı gemiler değil, Karadeniz'deki bütün sivil deniz taşımacılığının güvenliği bizim için önemli. Taraflar arasındaki mücadele sivillerin ve ticari hayatın güvenliğini ortadan kaldıracak bir noktaya taşınmamalıdır. Bu nedenle özellikle çok daha geniş bir perspektifle hareket ediyoruz. Bu sorunu çözmemiz lazım çünkü artık verdiği zarar giderek katlanıyor. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var dedi Erdoğan. Diğer haber başlıklarımız da var efendim. Yine gazetecilerinin sorularını cevapladığı önemli konu başlıkları var. Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamalar var. Onları da birazdan sizlerle paylaşacağız ama öncesinde güzel bir eser sizlere hediyemiz olsun, ardından devam edelim.

0: Reklam.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de.

0: bakıp katılın. Reklam. Hayırlı sabahlar devam ediyor. Hayırlı sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim yeni saatimizdeyiz ve mesajlarınızı, selamlarınızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bizimle birlikte olan sessiz dinleyicilerimiz özellikle mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz tabii ki efendim. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar diliyoruz, teşekkür ediyoruz. Denizli'den yazıyorum. Sabahın nuru bereketi üzerimize olsun, amin efendim, Allah razı olsun. Mehmet Bey teşekkür ediyoruz, Denizli'ye bizden bolca selam olsun. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Kayseri'den yazıyor sevgili dinleyicimiz Özcan ailesi için sıradaki eserleri rica ediyor ve armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Hem hayırlı sabahlarda hem hayırlı akşamlarda işe giderken işten dönüşte sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz Diyanet Radyomuza ve sizlere. Biz teşekkür ediyoruz efendim daim bizlerle birlikte olduğunuz için. Günümüz aydınlık olsun, sağlığımız, afiyetimiz yerinde olsun. Rabbime emanet olunuz. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Orkun Bey, teşekkür ediyoruz efendim. Sabahımız bereketli olsun. Karadeniz'den sizlere sevgiler, selamlar. Güzel Karadeniz'imize, oradaki bütün illere, memlekete bolca selam olsun bizlerden de efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Sesimizin ulaştığı bizleri dinleyen değerli dinleyicilerimiz, sizin de mesajlarınızı müsaitseniz bekliyoruz efendim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz ve haber sayfamız içerisinden devam ediyoruz. Mekke İttifakı'na gizliden tepki koyan ülkeler var diyor haber başlığında. Mekke İttifakı kapsamında İstanbul'da bakanlarla yapılan ilk toplantıya ilişkin değerlendirmesinde bulundu Erdoğan. İstanbul'da gerçekleştirilen toplantı çok çok önemli dedi. Burada bir an önce somut adımlar atılması yönündeki yaklaşımımıza binaen teknik olarak yapılması gereken konuları ortaya koyduk. Bunların başında sekreteryanın kurulması ve işlerlik kazandırması noktasında önem arz ediyor. Burada askeri ve siyasi konuların ele alınması lazım. Savunma sanayi önemli bir işbirliği alanı, bir de askeri operasyon işbirliği alanı kapsamında askeri eğitimler, askeri standartizasyon, askeri tehdit, imkan ve kabiliyetlerin paylaşılması, bunun gibi teknik konular ele alındı. Bunlar hangi zamanlamayla nasıl hayata geçecek, onun kararları da alındı. Bu ittifaka açıktan tepki koyan çok az ülke var ama gizliden tepki koyan ülkeler de mevcut. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz dedi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesine dair Erdoğan çok çok samimi bir havada geçti. Türkiye bölgemizdeki çatışmaların barışçıl noktadaki çözümünde rol üstleniyor. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir. Bir an önce istiyoruz ki bu bölgede Rusya-Ukrayna arasında bir barış süreci de gerçekleşsin, bölgeye barış egemen olsun. Bu savaşın hem bölgemiz hem dünyamız hem de taraflar için hayırlı bir sonuç doğurmadığı ortada. Peki bundan Putin memnun mu? Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor. Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik. Savaşın değil, barışın kazanacağı bir gerçek. Bunun için de her türlü gayreti göstermeye hazırız dedi Başkan Erdoğan. Haberin son cümlesi de bu şekilde veriliyor efendim. Bir eser arası vereceğiz. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınıza devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tuzla'dan Burhan ben. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Kan Tutar eserini tüm dinleyenlere armağan ediyoruz. Selametle kalınız sizler de efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Deniz'den selam ve dualarla Allah'ım tüm hastalara şifalar versin. Bütün dinleyicilerimize sağlık, afiyet versin. Allah'a emanet olunuz. Amin efendim sizler de. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Kırıkkale'den Mekan Çiçek, iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar bütün Diyanet Radyo dinlemekte olan herkese demeye çalıştınız galiba. Selam olsun. Sıradaki eser de herkese gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Aleyküm selam. Malatya'dan Mevlüt'e annem Fadime ablam Munise için sıradaki eseri istiyorum. Hasta babam Mehmet'in Gedik için dualarınızı bekliyorum. Rabbim Şafi ismi hürmetiyle şifalar nasip eylesin efendim. Hemen sıradaki eserimizi sizlerle buluşturalım. Armağanımız olsun, ardından devam edelim.

Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim, haber detayımızla devam ediyoruz. Programımızın da son bölümüne girdiğimiz şu dakikalar itibariyle okula aileli uyum diyor efendim. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla Ailemle Okul Yolu programını hayata geçiriyor. Bu kapsamda 7-11 Eylül'de uyum haftası düzenlenecek. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflarda 5 gün, ortaokul 5. sınıflarda ise 3 gün sürecek programla öğrencilerin yeni okul ortamına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına güvenle alışmaları hedefleniyor. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında hazırlanan program yalnızca uyum haftasıyla sınırlı kalmayacak. Oyun, günlük yaşam becerileri, ortak değerler, çevre ve birlikte yaşam kültürü gibi başlıklarda hazırlanan etkinlikler eğitim-öğretim yılı boyunca uygulanacak. Ailelerin de çocuklarının eğitim sürecine daha etkin katılması için rehberler, etkinlik takvimlikleri ve dijital içerikler hazırlanacak. Kamuda çalışan velilerden biri talep etmesi halinde çocuğunun uyum haftasındaki eğitimine katılabilmek için ders saatlerine uygun şekilde 3 saati aşmamak üzere idari izinli sayılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ise okullarda birinci dönem 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak deniliyor efendim. Haberin son cümlesinde. Öte yandan yanlış sağlık kayıtları düzeltilecek denilmiş. Sağlık Bakanlığı vatandaşların sağlık verilerinin sistemde ne kadar süre tutulacağı, hangi şartlarda silineceği ve yanlış kayıtların nasıl düzeltileceğine ilişkin yeni bir çerçeve hazırlıyor. Düzenlemeyle verinin saklanmasını gerektiren hukuki nedenin ortadan kalkması halinde kayıtların silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hedefleniyor. Özellikle geçmişteki psikolojik ve psikiyatrik muayene kayıtlarının kamu görevleri veya meslek programı ya da seçimlerinde karşılarına çıkabileceğinden endişe eden gençlerin tedaviden kaçınması konuyu yeniden gündeme getirdi denilmiş efendim. Ve İstanbul'a yarın sağanak geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi kentte cuma günü gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. İstanbul'da cuma gününe kadar havanın çoğunlukla güneşli ve parçalı bulutlu geçmesi, sıcaklıkların ise 28 ila 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Kentte sıcaklıkların hafta sonu da 32 dereceye kadar çıkabileceği öngörülüyor denilmiş. Son haber detayımızda efendim ve haberimizin son cümlesinde. Geldik programımızın sonuna, bizlere ayrılan sürenin sonuna. Selamünaleyküm ve aleykümselam. İstanbul'dan Aysun ben. Sıradaki eseri Biricik Annem için istiyorum. Kendisi Kayseri'den sizleri dinliyor. Selamlar, sevgiler. Teşekkür ediyoruz efendim. Akşam saat 18'de Hayırlı Akşamlar programımızda tekrar buluşmak ve kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Mevlamıza emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler, ben değil, biz diyebilenler, herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
8: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
8: yol olan,
6: yolda olanlara. Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Güruh-u Enbiya içre Muhammed oğlu sultandır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed canlara candır. Muhammed'le bilinir Hak, Muhammed'le bulunur Hak, Muhammed'le görünür Hak, Muhammed Yâr-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezru, Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser, Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar, Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber,

Muhammed böyle bir handır. Muhammed Mahzen-i Esrar, Muhammed Matla'ül Envar, Muhammed Şafii Bimar, Muhammed Derde Devadır. Muhammed Rahmeti Rahman, Muhammed Saki-i Atşan, Muhammed Mahrem-i İrfan, Muhammed Dost-ı Canandır. Muhammed Sahibi Miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu Kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.

0: Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Resulullah bir şeye karar verdikten sonra bana söz söylemek düşmez. O Allah'ın emrine göre hareket eder. Biz de onun söylediklerine göre.
2: Senin bana yardım edeceğini umuyordum.
1: Üzgünüm.
2: Ebu Bekir, beni gören herkes düşmanmışım gibi davranıyor.
3: Benim bunun için peygamberimize gidip de aracılık edeceğimi mi sandın? Öyleyse büyük bir hata bu. Vallahi bana imkan verirse bırak anlaşma yapmayı, küçücük bir karıncanın gücünden bile istifade ederek sizinle savaşırım.
2: Ali, bana bir fikir ver. Ne yapacağım?
4: Senin kadar çaresiz birini görmedim. Ne yapabileceğini bilmiyorum ama aklıma şu geliyor. Sen Kureyş'in liderisin. İki tarafın arasını bulacağına dair söz verdiğini halka ilan et.
5: Senin de atalarının dinini terk ettiğini söyler oldular.
2: Neden böyle bir şey yapayım?
5: Muhammed'in yanına gidene bir haller oluyor. Bir bakıyorsun, asla teslim olmaz dediğin adamlar onun kulu kölesi haline geliyor.
2: Laf çıkarmasınlar, yok öyle bir şey.
6: Seni temsilcimiz olarak gönderdik ama elin boş döndü.
7: Sen bize savaş haberi getirmiş olsaydın ona göre hazırlık yapardın. Barış haberi getirmiş olsaydın güvenlik içinde olduğumuza sevinir, rahatlardı.
2: Bundan başka bir çare bulamadım.
7: Ne olacak şimdi peki?
0: 137. bölüm.
8: Peygamberimiz ashabına sefer için hazırlanmalarını emretti. Yakın arkadaşlarından bazıları hariç nereye gidileceğini bilen yoktu. Hazreti Ömer Mekke'ye giden dağ yollarını ve geçitleri emrindeki askerlerle tutuyor, Mekke'ye kuş uçurtmuyordu. Peygamberimiz çöl halkına ve Medine çevresindeki Müslümanlara davetçiler göndererek, Allah'a ve ahiret gününe iman eden Ramazan'da Medine'de hazır olsun diye haber yolladı. Eslemler, Cüheyneler ve diğer Arap kabileleri kısa sürede Medine'ye geldi. İslam ordusu yaklaşık 10 bin kişiydi. Peygamberimiz yerine Abdullah İbni Ümmü Mektum'u vekil bıraktı. İkindi namazından sonra yola çıkıldı. Zübeyir bin Avvam 200 kişilik bir süvari birliğiyle öncü kuvvet olarak gönderilmişti. Ramazan ayıydı ve ashab-ı kiram oruçluydu.
9: Peygamberimizin emridir. Orucunu tutmak isteyen tutsun. Orucunu açmak isteyense açsın.
8: Ordu bir müddet ilerledikten sonra konakladı. Hava çok sıcaktı. Peygamberimiz orucun da tesiriyle çok susamıştı. Susuzluğunu gidermek için başına su döktü ve yüzünü yıkadı.
10: Ya Resulallah, oruç halka ağır gelmeye başladı. Sizin ne yapacağınıza bakıyorlar. Siz orucunuzu açarsanız onlar da açacaklar.
8: Bunun üzerine peygamberimiz bir bardak suyla orucunu açtı, Müslümanlara da açmalarını emretti. Sonra, sizler düşmanınızla karşılaşacaksınız, oruç tutmamanız zinde olmanızı sağlar dedi. Ordunun içinde herkes merak içindeydi. Nereye gidileceği bir sır olarak saklanıyordu. Aralarındaki münafıklardan bazıları peygamberimizden bilgi koparmaya çalışıyordu.
11: Ey Allah'ın Resulü, senin bir sefere çıkacağını duyar duymaz adamlarımı toplayıp yanına geldim. Ama sizde bir savaş hali görmüyorum. Ne çekilmiş sancaklar var ne de bayraklar. Yoksa umreye mi gidiyorsunuz? Ama ihramlı da değilsiniz. Nereye gidiyorsunuz?
8: Peygamberimiz Allah nereye gitmemizi dilerse oraya gideceğiz diye cevap verdi. Ama adam pes etmiyordu. Konuşabildiği herkesten bilgi toplamaya çalışıyordu. Hazreti Ebu Bekir'in yanına sokuldu.
11: Ebu Bekir, sen peygamberimizin yakın arkadaşısın. Nereye gidiyorsun söyler misin bana?
1: Allah nereye dilemiş ve peygamberimize nereye gitmeyi emretmişse oraya.
11: Hadi ama sen mutlaka biliyorsundur. Kiminle savaşacağımızı bilirsek ona göre hazırlanırız.
12: Peygamberimiz bu konuda bilgi vermiyor. Boşuna yorma kendini. Ben de az önce yanına gidip sordum ama cevap vermedi.
11: Sen de mi öğrenemedin Kâb?
12: Evet, aynen anlattığım gibi.
11: Neyse, bir bildiği vardır elbet.
8: Ordu emin adımlarla Mekke'ye doğru ilerliyordu. Yol üstünde yeni yavrulamış bir köpek ashabın dikkatini çekti.
10: Yeni yavrulamış. Bizim sesimizden ürktü sanırım.
12: Evet, baksana, yavruları yanında. Peygamberimize haber verelim de ordu onlara bir zarar vermesin.
8: Peygamberimiz köpeğin korkusundan haberdar olunca onun başına bir nöbetçi görevlendirdi. Böylece hayvan da yavruları da zarar görmedi. İslam ordusu Mekke'ye 20 kilometre uzaklıktaki Merruz Zahran denilen yere varıncaya kadar Kureyş müşriklerinin olan bitenden haberi olmadı. Hava karardığında peygamberimiz her askerin birer ateş yakmasını emretti.
9: Ateşlerin arasında belli bir mesafe olsun ki uzaktan kalabalık görünelim.
4: Şunun ucundan tutsana.
9: Ver. Meşaleyi gezdirsek daha kolay olacak.
7: Hadi biraz hızlanın. Hava kararınca göz gözü görmez olacak.
8: Yakılan ateşler Mekke'den görünüyordu. Ebu Süfyan ve arkadaşları telaşa kapıldılar.
6: Bu da nedir?
13: Hacılar olabilir mi? Belki dinlenmek için kamp kurmuşlardır.
6: Bu kadar çok hacı olur mu? Baksana, binlerce ateş var.
3: Huzalılar olmasın. Belki de intikam almak için gelmişlerdir.
6: Olabilir ama onlar da bu kadar kalabalık değillerdi.
13: Bu iş hayra alamet değil. Eğer kuşatıldıysak vay halimize.
10: Ebu Süfyan, sen ne diyorsun bu işe?
14: Kim olduklarını bilmiyorum. Ama başımızın dertli olduğu kesin. Gidip kimler olduklarına bakacağım.
6: Bu kadar kalabalık bir ordunun mutlaka nöbetçileri vardır. Yakalanırsın. Yanına birilerini al.
14: Korkunun necele faydası yok. Kim olduklarını öğrenmezsek sabah kılıçlarını ensemizde hissedeceğiz. Ben gidiyorum.
8: Ebu Süfyan kısa bir süre sonra yakalandı.
14: Bırakın beni. Siz de kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden?
10: Resulullah senin buralarda olabileceğini söylerken ne kadar haklıymış. Bağlayın şunu.
14: Demek Muhammed'in adamlarısınız. Bu ateşleri yakan siz miydiniz? Bırakın beni. Beni insaflı birinin eline teslim edin. Arkadaşlarınızdan herhangi birinin eline düşersem hiç tereddüt etmeden beni öldürürler. Beni Abbas'a götürün. O halimden anlar. Hem de peygamberinizin amcasıdır o. Bırakın
8: beni. Bu esnada yükselen çığlıkları duyanlar olay mahallinde toplanmaya başlamıştı. Hazreti Abbas da bunların arasındaydı.
4: Neler oluyor?
9: Ebu Süfyan yakalanmış.
4: Ne? Ebu Süfyan mı?
9: Şükürler olsun.
7: En büyük düşmanımız.
14: Yakalanmış.
15: Evet, yakalanmış.
14: Abbas, Abbas, bana yardım et.
4: Ne oluyor burada?
9: Ebu Süfyan'ı ele geçirdik. O da senin ismini sayıklıyordu.
4: Ebu Süfyan? Sen misin?
14: Evet, benim. Kurban olayım, kurtar beni bunların elinden. Yoksa canıma kıyacaklar.
4: Sakin olun, sakin olun. Ebu Süfyan benim himayemdedir.
9: Onu Resulullah'a yaptıklarından sonra nasıl himayene alırsın?
4: Öldürelim gitsin.
6: Bunun iflah olacağı yok. Bırakırsak başımıza iş açar.
4: Ben Abbas bin Abdülmuttalip. Ebu Süfyan bin Harb'ı himayem altına alıyorum. Ona dokunan beni karşısına almış olur.
14: Sağ ol Abbas.
4: Gel, atımın terkisine bin. Yanımda olursan kimse sana dokunmaz.
14: Ordunun durumu nedir?
4: 10.000 kişiden fazlalar. Ve başlarında Allah'ın Resulü var. Bugün Kureyş için çetin bir gün. Ebu Süfyan, hala onun peygamber olduğunu anlamadın mı?
14: Bilemiyorum Abbas. Eskisi gibi değilim ama onun peygamber olduğunu da kabul edemiyorum.
4: Artık gerçekleri kabul etmelisin. Yarın fitih günü. Şehrin ele geçirilecek. Bu durumda ya esir olacaksın ya da sürgün edileceksin. İyi düşün. Doğru karar ver. Peygamberimizi en iyi tanıyanlardan biri sensin.
14: Evet. Muhammed'le beraber büyüdük. Onu çok severdim. Ama öyle şeyler yaşandı ki telafi imkanı var mı bilmiyorum. Her durum onun lehine döndü. Zafer kazandığımızı sandığımız zamanlarda bile hezimete uğradık. Şimdi sessizce geldi ve Mekke'yi kuşattı. Bundan sonra teslim olmaktan başka çaremiz yok. Onun merhametine sığınacağız.

0: onun doğru söylediğini bildiğini biliyorum. İnşallah bu senin doğru yolu bulmana vesile olur. Şimdi arkamda sesini çıkarmadan dur. Seni tanırlarsa korumam zor olur.
1: Peki ne yapmamı tavsiye edersin?
0: Seni peygamberimizin yanına götüreceğim. O sana eman verirse kurtulursun.
1: Ben de aynı şeyi düşünmüştüm.
2: Peygamberimizin çadırına yaklaştık.
0: Senin kim olduğunu merak edeceklerdir. Dikkatli ol, sesini çıkarma.
1: Tamam.
0: Tam da adamına rast geldik. Ömer karşımızda.
3: Kimdir o?
2: Ömer, benim Abbas.
3: Peki ya arkandaki? Ebu Süfyan. Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan. Seni böyle elimize düşüren Allah'a hamdolsun.
2: Ömer, sakin ol. O benim himayemde.
3: Neden böyle bir şey yaptın? Eğer uygun görseydi Allah'ın Resulü eman verirdi. Vallahi bu yaptığının uygun olup olmadığını gidip peygamberimize soracağım.
2: Peki gel beraber soralım.
3: Ey Allah'ın Resulü. Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan'ı ele geçirdik. Müsaade et boynunu vurayım.
2: Ey Allah'ın Resulü. Ben onu himayeme aldım.
3: Ya Resulallah. Bu adamı ele geçirmişken öldürmeliyiz. Bir daha bize zarar vermemeli. Müsaade et boynunu vurayım.
2: Yeter Ömer. Dediklerimi duymadın mı? Onu himayeme aldım dedim. Eğer Ebu Süfyan senin kabilenden olsaydı böyle söylemezdin.
3: Benim kabilemden olsaydı onu koruyacağımı mı düşünüyorsun? Yanılıyorsun Abbas. Bu adam benim düşmanım değildir. Allah'a ve Resulüne düşmanlık etmiştir. Onun boynunu vurmayı da kendim için istemiyorum. Seninle farklı kabilelerdeniz Abbas. Ama biliyor musun? Babam Hattab sağ olup İslamiyet'i seçseydi... ...senin Müslüman olduğun gün sevindiğim kadar sevinmezdim. Çünkü biliyorum ki Allah'ın Resulü de babam Hattab Müslüman olsaydı... ...senin Müslüman olduğuna sevindiği kadar sevinmezdi.
2: Kusura bakma. Ben öyle alevlendiğini görünce...
3: Neyse. Şimdi Peygamber Efendimiz'e tekrar sor.
2: Ey Allah'ın Resulü, ne emredersin? Ebu Süfyan yanına gelebilir mi?
4: Peygamberimizin müsaadesiyle Ebu Süfyan içeri girdi. Resulullah ona İslam'a girmesini tavsiye etti.
1: Muhammed, bana biraz süre ver. Senin peygamber olduğunu söylemem için kalbimin tam olarak tatmin olması lazım.
4: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a eman verdiğini söyleyerek... Hazreti Abbas'a ertesi sabah yeniden görüşmek üzere onu çadırına götürmesini söyledi.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 3 Eylül 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 21 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 21 Ağustos 1442. Tarihte bugün İmam Birgivi'nin vefatı 1573. Arka sayfa. Günün konusu. Dövme yaptırmak caiz midir? Vücuda iğneler batırılıp açılan deliklere boyalı maddeler konularak yapılan dövme, eski çağlardan beri uygulanan bir cahiliye adeti olup, sağlık açısından zararlı olduğu gibi dinen de yasaklanmıştır. Nitekim dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla yaratılıştan gelen özelliklerin değiştirilmesi, İslam dininde fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır. Nisa suresi 119. ayet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi ameliyeleri yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların Allah'ın rahmetinden uzak olacağını bildirmiştir. Dolayısıyla dövme yaptırmak caiz değildir. Dinen yasaklanmış olmakla birlikte cilt üzerinde tabaka oluşturmayan dövmeler abdest ve gusle engel olmaz. Suyun deriye temasını engelleyen ve kolayca çıkarılabilir özellikteki dövmelerse abdestten önce çıkarılmalıdır. Aksi halde abdest ve gusle engel olur. Bir hadis. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: Reklam.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: Gülerken, ağlarken.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

164. gün. Denizler. Ayet-i Kerime Meali. O öyle lütufkar Allah'tır ki gökleri ve yeri yarattı, gökten suyu indirip onunla rızık olarak size türlü meyveler çıkardı. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi. Nehirleri de sizin yararlanmanız için akıttı. İbrahim Suresi 32. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber deniz suyu hakkında şöyle buyurmuştur. Onun suyu temiz, temizleyici, ölüsü de helaldir. Fetva. Gemiyle seyahat edenler namazlarını nasıl kılarlar? Gemi gibi üzerinde ayakta durulabilen vasıtalarda asıl olan namazı ayakta ve kıbleye dönerek rükû ve secdelerini de yaparak kılmaktır. Baş dönmesi gibi sebeplerle ayakta kılmak mümkün olmadığında gemide oturarak namaz kılınabilir ve imkan varsa ima etmeyip öncelikle rükû ve secdeli olarak kılınır. Namaza başlarken mümkünse kıbleye doğru dönülür. Gemi yön değiştirdikçe kişinin kendisinin de kıble tarafına dönmesi gerekir. Binek hayvanlardan farklı olarak gemide cemaat yaparak da namaz kılınabilir. Hikmetli Söz. Yalnız ibadetine güvenen insan henüz Allah'ı memnun edecek yolu bulamamış demektir. Sen Allah'ın senden razı olmasını diliyorsan, Müslümanların senden memnun olmasını sağlamalısın. Allah senin ibadetine muhtaç değildir. Sen kendi kulluğunu yerine getir. Adı kul olanın yapacağı tek şey ibadettir. İbadetsiz kulların adı bir mecazdan ibarettir. Yusuf Has Hacip.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldu.

soğuttun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ey bu dünya talebi uğruna nefsani istekler için diyar diyar dolaşan ve Allah'ın sıfatlarını, gücünü, büyüklüğünü göremeyen, gönlü körleşmiş kişi. Ne vakte kadar bu gülistan nerede, nerede deyip duracaksın? Can ayağına batmış şehvet, hiddet ve nefsani istekler dikenini çıkarmadıkça gözün kararır, göremezsin. Bu halde nasıl dönüp dolaşacaksın? İlahi emaneti taşıdığı için çok üstün bir güce sahip olan ve dünyalara sığmayan Ademoğlu, cismani zevkler dikeninin etrafında gizlice dolaşır durur. İnsanda bulunan bu ilahi emanet, bu can, ekmekle, yemekle semiren yahut kah şöyle, kah böyle olan can değildir ki. Bu ilahi nefha, haktan gelen bu ruh, yemeden içmeden hasıl olan hayvani ruh değildir. Ey emeline ulaşmak için çare arayan kişi, hoş olmayan bir şeyden insana hoşluk gelir mi?

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Pilavdan, yemekten, kaşıktan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durmuş, sormuşsun. İstek nedir? Başarı nerededir? Hadi közde köpürttür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Dünyada kimse ipek yastıklara yaslanarak büyümüyor. Çiçek bahçelerinde salınarak vakit geçirmiyor. Her gün ağız tadıyla sofraya oturup gülüp eğlenerek ömür sürmüyor. Ne hoş olurdu hep bulutlar üzerinde gibi hissetmek. Zahmetsiz zahmet olmaz, bunu böyle bilesin. Karıncanın emeği, arının isabeti, akarsuyun taşları oyup da toprağa can damarı olup eklenmesi ibret değil mi? Tabiata baktığında görüp göreceğin daima devam eden bir hazırlık halidir. Geceden gündüze, mevsimden mevsime, nefesten nefese süren bir tamamlanış hikayesidir bu. Sakince ezberlettiği öğüt hep aynıdır. O halde insan da harekete geçmek yerine oturup beklediği köşesinde başarılı olamaz.

0: Elinin altında önce beceri, talim, bilgi, sonra emek gelişmelidir. Hazırlanmalı, gereken bütün sorumlulukları almalı, doğru fırsatları görebilmeli ve işin başına geçince gönlü yorgun düşene dek azimle çalışmalıdır. Şair mürekkebi olmadan da şairdir ama şiir mürekkebe dökülmemişse bir zaman sonra şairden ayrı düşer. Çiftçinin tırpanı toprağa savrulmadan buğday ambara nasıl girsin? Terzinin iğnesi, çobanın kepeneği, dokumacının ipleri, balıkçının ağı, zanaatının anahtarıdır. Hedefe ulaşması istenen ok fırlatılmalıdır. Oktaki isabet nice başarısız denemenin ardına kilitlenmiştir. Bir bebeğin anne karnında dünyaya yavaş yavaş hazırlanışı, yorgun bir ihtiyarın ölüme adım adım yaklaşması da bu türden bir haldir. Unutma ki doğru zamanda doğru levazımla yapılan hazırlık akılla ilgilidir. Tedbir akıllı insanın kalp ritmidir. Gönlünden geçene, amaç edindiğine uzanan yola gölgen serilir. Heves azme, azim ilme işte böylece dönüşür. Hazırlıksız kişi düz yolda şaşırır, işi baştan aşırır. Herkesle yarışayım derken bildiğini de karıştırır. Sen sen ol, yanında kaygıyı, derdi, endişeyi değil, hünerini, hayallerini, azmini taşı. Heybesi dolu yolcuya yorgunluk neylesin? Yol uzun, zorlu, hadi kalk. Amaçların tedariklerini tayin edecek. Böylece fırsatlar karşına bir bir dizilecek ve aradığın bulduğuna dönüşecek. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Pilav yiyen kaşığını yanında taşır.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Kamparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
2: Cömert insan övgüye, hasisse yergiye layıktır.

0: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Hadislerin hikayeleri az sonra.

ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo, severken, sevinirken, bekler.

0: Yemen'de yaşayan Ezd kabilesinin Devs koluna mensup olan Ebu Hureyre, koyun çobanlığı yaparken kedileri elbisesinin eteğine koyar ve onlarla oyun oynardı. Ebu Hureyre, Resulullah'ın yanında bulunduğu sürece dünyevi hiçbir arzunun peşinde koşmadı. Bir gün Hazreti Peygamber ganimet paylaşımı yapılırken Ebu Hureyre'ye baktı ve ona ''Ganimet talebin nedir? Ne istersin?'' diye sordu.
1: ''Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.''
0: Allah'ın kutlu elçisi Ebu Hureyre'ye baktı ve gülümsedi. Onu çok severdi. Ebu Hureyre de Hazreti Peygamber'i çok sever ve ona şöyle derdi.
1: Seni görünce mutlu oluyorum. Gözüm gönlüm aydınlanıyor ey Allah'ın Resulü.
0: Ebu Hureyre gecenin üçte birinde uyur, üçte birinde ibadet eder, üçte birinde de hadis müzakere ederdi. Bir gün Hazreti Peygamber'den işittiği bir sözü şöyle dile getirdi.
1: Ben Allah Resulü'nden dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini işittim.
0: Bu hadis öyle benimsendi ve öyle nakledildi ki Hicri 9. asrın gözde hadis alimi ve Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el-Askalani ile bir Yahudi arasında yaşanan olaya konu oldu. Mısır'ın baş kadısı olan İbni Hacer el-Askalani bir gün atının üzerinde heybet ve ihtişam içinde çarşıdan geçiyordu. Yağ satan ve üstü başı kir içinde olan bir Yahudi atının yularını yakaladı ve ona sordu.
2: Oh, oh. Sakin.
3: Hey tamam sakin ol.
2: Canına mı susadın be adam?
3: Şeyh Hülislam, sana soracağım bir soru var.
2: Sor bakalım, neymiş seni bu kadar meraklandıran şey?
3: Senden işittiğim bir söz var. Bu söz aklımı kurcalıyor. Peygamberiniz Muhammed'in dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini söyledin.
2: Evet, öyledir. Peki senin aklını kurcalayan nedir?
3: Halimi görüyorsun. Ben yağ satan bir adamım ve kirpas içindeyim. Şimdi bana söyle bakalım, sen nasıl bir zindandasın, ben nasıl bir cennetteyim?
2: Allah'ın ahirette bir mümine hazırladığı nimete bakarak ben şu an zindanda sayılırım. Ve sen de Allah'ın ahirette bir kafire hazırladığı acıklı azaba bakarak cennette sayılırsın.
0: İbni Hacer el-Askalani'nin bu cevabı karşısında Yahudi şaşırdı, çok etkilendi ve Müslüman oldu.
4: Hadislerin hikayeleri.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünya da ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürülücüyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi. Umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir geminin battığı 10 denizcinin kaybolduğu kazaya ilişkin şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Asu gemisindeki 10 kişiden aşçı dışındaki 9 kişi hakkında şüpheli işlemi uygulandığı ve ifadelerin alındığı belirtildi. Kusur durumlarının belirlenmesi amacıyla bilirkişi heyeti görevlendirilirken alınan ifadeler kapsamında batan gemideki 2 veya 3 personelin kazadan önce güverte kısmında olduğu belirtiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kaybolan 20 kişinin birinin cenazesine ulaşıldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 50 yaşlarında bir erkek yolcuya ait olduğu düşünülen cenazenin kimlik tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne gönderildiğini, arama çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretim programına tekrar dahil olması için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Milli Muharip Uçak Kağı'ndan vazgeçilmeyeceğini vurguladı. Kırgızistan gezisi dönüşünde gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina yönetimini de uyardı. Adaları silahlandırmaktan vazgeçin, yanlış yoldan dönün mesajı verdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş yeniden kızıştı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu bir kez daha Hürmüz Boğazı ve çevresine hedef aldı. Tahran yönetimi saldırılarda en az 18 kişinin

0: öldüğünü, 76 kişinin de yaralandığını duyurdu. Çok geçmeden İran devrim muhafızları misilleme yaptı. ABD'nin Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki üslerine füze ve İHA saldırıları düzenlendi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran ekonomisinin çöküş sürecinde olduğunu söyledi. İran halkına yönetime karşı ayaklanma çağrısı yaptı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuruldu. Sorgusunda adına tahsisli araçların Kuriş'lere verilmesi soruldu. Eski Bakan Şahin suçlamaları kabul etmeyerek adına tahsis araçların bilgisi dışında kullanıldığını söyledi. Yurt dışına çıkış yasağı getirilen eski bakan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ehliyette bir devir resmen bitiyor. Sürücü adaylarının direksiyon sınavında ezbere dayalı sabit parkur sistemi sona eriyor. Yeni düzenleme ile sınav süresi 1 saate, direksiyon eğitimi ise en az 24 saate çıkarılacak. Yeni dönemde sürücü adayları artık dumalar arasına değil, gerçek araçların arasına park edecek. Çevre yolları ve alışveriş merkezi otoparkları da sınav kapsamına girecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 27, Eskişehir 31, Trabzon 27, Erzurum 28, Gaziantep 37 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 30, Gümülcine 32, Saraybosna 23 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

hayırlı sabahlar, iyi yayınlar Diyanet Radyo. Ömer Karaoğlu'ndan Arzuhal parçasını biricik eşim, çocuklarım Eslem, İlhan ve tüm Diyanet Radyo çalışanları için istiyorum. İyi yayınlar.

0: Ben Adana'dan Leyla Soyabaz. Sıradaki eseri annem, babam, kardeşlerim için istiyorum. Teşekkür ederim.
1: I'm all in your love. When I'm in your love of thee, I sealed up my heart against thy enemy. I stood long in converse with thee.

Hayırlı sabahlar. Ben tüm sevdiklerim, sevenlerim ve Diyanet Radyo dinleyicileri için Ahmet Özhan'dan Esselam isimli eser istiyorum. İyi yayınlar, iyi yayınlar diliyorum.

Selamun aleyküm. Ben Deniz, Gönüller Şehri Konya'dan Emrah. Sizlerden Hakşerlere Hayreler isimli eser istiyorum. Bu eseri öncelikle siz kıymetli Diyanet Radyo çalışanlarına ve bize kulak veren tüm herkese armağan ediyorum. Hayırlı günler, Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir geminin battığı 10 denizcinin kaybolduğu kazaya ilişkin şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Alsu gemisindeki 10 kişiden aşçı dışındaki 9 kişi hakkında şüpheli işlemi uygulandığı ve ifadelerin alındığı belirtildi. Kusur durumlarının belirlenmesi amacıyla bilirkişi heyeti görevlendirilirken alınan ifadeler kapsamında batan gemideki 2 veya 3 personelin kazadan önce güverte kısmında olduğu belirtiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kaybolan 20 kişinin birinin cenazesine ulaşıldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 50 yaşlarında bir erkek yolcuya ait olduğu düşünülen cenazenin kimlik tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne gönderildiğini, arama çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretim programına tekrar dahil olması için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Milli Muharip Uçak Kağan'dan vazgeçilmeyeceğini vurguladı. Kırgızistan gezisi dönüşünde gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina yönetimini de uyardı. Adaları silahlandırmaktan vazgeçin, yanlış yoldan dönün mesajı verdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş yeniden kızıştı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu bir kez daha Hürmüz Boğazı ve çevresine hedef aldı. Tahran yönetimi saldırılarda en az 18 kişinin öldüğünü, 76 kişinin de yaralandığını duyurdu. Çok geçmeden İran devrim muhafızları misilleme yaptı. ABD'nin Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki üslerine füze ve İHA saldırıları düzenlendi. Amerikan Başkanı

0: Cumhurbaşkanı Donald Trump, Tahran ekonomisinin çöküş sürecinde olduğunu söyledi. İran halkına yönetime karşı ayaklanma çağrısı yaptı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuruldu. Sorgusunda adına tahsisli araçların Kuriş'lere verilmesi soruldu. Eski Bakan Şahin suçlamaları kabul etmeyerek adına tahsis araçların bilgisi dışında kullanıldığını söyledi. Yurt dışına çıkış yasağı getirilen eski bakan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ehliyette bir devir resmen bitiyor. Sürücü adaylarının direksiyon sınavında ezbere dayalı sabit parkur sistemi sona eriyor. Yeni düzenleme ile sınav süresi 1 saate, direksiyon eğitimi ise en az 24 saate çıkarılacak. Yeni dönemde sürücü adayları artık dumalar arasına değil, gerçek araçların arasına park edecek. Çevre yolları ve alışveriş merkezi otoparkları da sınav kapsamına girecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 27, Eskişehir 31, Trabzon 27, Erzurum 28, Gaziantep 37 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 30, Gümülcine 32, Saraybosna 23 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hazreti Peygamber, Samimi ve Bilge Rehber. 2. Bölüm. İslam adına vaaz ve irşatta bulunan kişiler neyi, nerede, ne zaman ve hangi üslupla söyleyecekleri konusunda dikkatli davranmak, neyi öne çıkaracaklarını, fitneye sebep olmadan hakkı tebliğ edebilmek için nelere öncelik vereceklerini bilmek zorundadırlar. Bir defasında sevgili Peygamberimiz, Allah'tan başka ilah olmadığına, kendisinin de onun elçisi olduğuna kalben inanan kimseye Allah'ın ateşi haram kıldığını söylediğinde, "Bu durumu insanlara müjdeleyeyim mi ey Allah'ın Resulü?" diye soran Muaz bin Cebel'e, "O zaman buna güvenip gevşeyiverirler." buyurdu. Hazreti Peygamber irşatta her zaman muhataplarının ihtiyaç ve faydalarını göz önüne alır ve insanlara konumlarına göre davranın şeklinde tavsiyede bulunurdu. Hazreti Peygamber irşatta en mühim olandan başlayarak tedrici bir sıralamayla insanlara sorumluluklarını bildirirdi. Bir defasında Abdülkays heyeti Hazreti Peygamber'e, "Biz Rebia kabilesinin şu boyu olarak seninle ancak haram aylarda görüşebiliyoruz. Bize bir şey emret ki senden öğrenip bizden sonrakileri de ona davet edelim." deyince Resulullah onlara, "Dört şeyi size emrederim. Öncelikle Allah'a imanı." dedi. Sonra Allah'a imanı şöyle açıkladı: "Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın kulu ve elçisi olduğuma şehadet etmek, sonra namaz kılmak, zekat vermek ve ganimet olarak ele geçirdiğiniz şeylerden beşte birini vermek." Bir keresinde saçı başı dağınık bir bedevi Resulullah'a geldi ve, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle." dedi. Resul-i Ekrem, "Beş vakit namaz ama nafile de kılabilirsin." buyurdu. Bedevi, "Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle." deyince Hazreti Peygamber, "Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruç da tutabilirsin." buyurdu. Bedevi, "Allah'ın bana farz kıldığı zekatın ne olduğunu söyle." dedi. Allah Resulü ona zekatı da içine alan İslam'ın temel ilkelerinden bahsetti. O zaman Bedevi, "Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile hiçbir ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetlerden hiçbir şeyi de eksik yapmayacağım." dedi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiştir." buyurdu. Muhatap kitleyi cennete götürecek davranışlara özendirme, terhip, cehenneme götürecek tutum ve davranışlardan uzak tutma, terhip, vaaz ve irşat görevini yürütenlerin uygulama yöntemlerinden biri olmalıdır. Zira gönlüne cennet arzusu ve cehennem endişesi yerleşmiş kişilerin bu dünyada düzgün ve disiplinli bir hayat yaşamaları daha da kolaylaşır. Bu bakımdan inzar, uyarma ve tebşir yani müjdeleme dengesini kurup yerli yerince kullanmak esastır. Kur'an-ı Kerim bu dengeyi hep gözetmiş, iman edip salih amel işleyenlere mükafat vaat ederken, inkar edip isyan edenlere ceza olduğunu bildirmiştir. Ayrıca Kur'an'da bütün peygamberlerin, özellikle son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve son ilahi kitap Kur'an'ın bütün insanlara uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderildiği belirtilmiştir. Vaiz ya da mürşit açısından doğru olan tutum, insanlara şefkat, merhamet, hoşgörü ve sabırla muamele etmektir. Sevgili Peygamberimizin risalet görevi boyunca irşat uğrunda karşılaştığı meşakkat, sıkıntı ve zorluklara sabırla göğüs gerdiği unutulmamalıdır. Nitekim Kur'an'da hayatta karşılaşılabilecek güçlüklere karşı sabır ve namaz aracılığıyla Allah'tan yardım istenmesi tavsiye edilmiştir. Allah Resulü de İslam uğruna insanların eziyetlerine katlanmıştır. Enes bin Malik bu hususta bir örneği şöyle anlatır: "Ben Resulullah'la birlikte yürüyordum. Resulullah'ın üzerinde Necran dokumalarından kalın kenarlı bir bürde, kaftan duruyordu. Bir bedevi bize yetişti ve Resulullah'ın ridasından sert bir şekilde çekti. Bu hareket sebebiyle ridanın kalın kenarının Resulullah'ın boynuna iz yapmış olduğunu gördüm. Sonra bedevi Resulullah'tan kendisine bir şeyler vermesini istedi. Bunun üzerine Resulullah bedeviye baktı, tebessüm etti. Sonra da ona bir miktar yardımda bulunulmasını emretti. Hazreti Peygamber ve mübarek arkadaşları vaaz ve irşatta dinleyicilere bıkkınlık vermemeye özen gösterir, onların dinlemeye arzulu oldukları vakitleri gözetirlerdi. Söz gelimi Abdullah bin Mesud,
bir perşembe insanlara vaaz ederdi. Bir şahıs, "Ey Ebu Abdurrahman, senin bize her gün vaaz etmeni çok isterim," deyince İbni Mesud ona şöyle cevap vermişti: "Beni bundan alıkoyan şey sizi bıktırmak istemeyişimdir. Peygamberin bize bıkkınlık vereceği endişesiyle bizim durumumuza uygun günleri kolladığı gibi ben de vaaz vermede size uygun günleri kolluyorum. Diğer taraftan Hazreti Peygamber hem herkesin katılımını sağlamak hem de insanlara bıkkınlık vermemek gayesiyle vaazı belirli zamanlarda yapardı. Cuma günü vaaz ettiğinde vaazı uzatmazdı. Hutbenin de kısa tutulmasını isterdi. Hazreti Peygamber döneminde işin tabiatı ve İslam'ın getirdiği ölçüler gereği herkes bildiğini başkalarına anlatmakla mükellefti. Ancak bugün anladığımız şekliyle vaaz verme işini Hazreti Ömer'den aldığı izinle cuma günleri ilk icra eden kişinin Temim Eddari olduğu bildirilmektedir. Temim Eddari Hazreti Osman döneminde de vaaz etmeye devam etmiştir. Abdullah bin Mesud da perşembe günleri vaaz ederdi. Birçok sahabinin çeşitli vesilelerle vaaz ettikleri bilinmektedir. Hazreti Ömer vaaz için izin verdiği Temim Eddari'yi yakından denetlemiştir. Bir kıssacıya rastladığı zaman nasih mensuhu yani kaldırılan hükümlerle bunların yerine yeni gelen hükümleri bilip bilmediğini soran ve "bilmiyorum" cevabını alan Hazreti Ali, "hem kendin helak oldun hem de başkalarını helake sürükledin" diyerek bilgisiz kimselerin vaaz vermesini eleştirmiştir. Muaviye hac esnasında Mekkelilere vaaz eden bir kişinin bu iş için görevlendirilip görevlendirilmediğini tespit etmeye çalışmıştır. Bu tarihi gerçekler vaaz edecek kişinin dini bilgiler açısından yeterliliğinin sorgulanması gerektiğini göstermektedir. Allah Resulü'nün "İnsanlara hitap edenler genellikle yöneticiler, onların görevlendirdikleri görevliler ve insanlara büyüklük taslamak için ortaya çıkmış bir takım kimselerdir" şeklindeki sözü de bu konuda ne kadar hassas ve sorumlu davranılması gerektiğini salık vermektedir. "Onlara öğüt ver ve onlara kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle" ayetinin gereği Hazreti Peygamber insanlara vaaz ve nasihat ederdi. O konuşmasına başlarken Allah'a hamd ve senada bulunurdu. İnsanların kalplerini titretip gözlerini yaşartacak şekilde etkili konuştuğu olurdu. Bazen namazların ardından vaaz ederdi. Bazen sesinin ulaşmadığını düşünerek kadınların bulunduğu yere kadar gider ve onlara orada vaaz ve nasihat ederdi. Yine Hazreti Peygamber vaaz ve nasihatte bulunmak için haftada bir gününü kadınlara ayırırdı. Rahmet peygamberi gayet açık, tane tane kelimeleri izah ederek ve yavaş yavaş konuşurdu. Hatta yanında olan kimse konuştuklarını ezberleyebilirdi. Konuşmasını her dinleyen rahatlıkla anlardı. Çünkü Hazreti Peygamber cevamiül kelimdi, yani az sözle çok şey ifade etme kabiliyetine sahipti. Konuşurken muhatabının anlayabileceği dili kullanır, onun dünyasından misaller verir, benzetmeler yapardı. Söylenenlerin dinleyenler tarafından anlaşılması, vaaz ve irşadın ilk ve en temel şartıdır. Hazreti Ali'nin bu bağlamda dile getirdiği, insanlara kavrayabilecekleri şeyleri anlatın. Allah ve Resulünün yalanlanmasını ister misiniz? Uyarısı dikkate değerdir. Hazreti Musa'nın peygamberlik görevini üstlendiği gün yaptığı, "Rabbim, gönlüme ferahlık ver, işimi benim için kolaylaştır, dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar" duasının Müslümanlara da örnek gösterilmesi ve bu duanın vaaza başlama duası olarak vaizler tarafından okunması oldukça manidardır. Bu konuda Allah Resulü'nün tercih ettiği tutum, öncelikle insanların zihin kalıplarını değiştirmeye, bu sayede davranışlarını değiştirmelerini sağlamaya yöneliktir. Bu husus onun "ben ancak öğretmen olarak gönderildim" diye tanımladığı göreviyle de yakından ilgilidir. Hazreti Peygamber bu misyonunu her yerde sürdürmüştür. Bir keresinde sahabeden Ebu Rifa'ya, Hazreti Peygamber hutbe irad ederken yanına yaklaşır ve kendisini kastederek, "Garip, yabancı bir adam geldi, dinini bilmiyor, dini hakkında bilgi almak istiyor" der. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hutbesini yarıda keserek onun yanına gelir. Kendisine bir oturak getirilir. Ardından Allah'ın kendisine öğrettiğinden Ebu Rifa'yı öğretmeye başlar.
Sözü bitince tekrar hutbeye çıkar ve kaldığı yerden devam eder. Allah Resulü içinde yaşadığı toplumda yaygın olan yanlış kanaatleri temelden sarsmayı, zihin ve düşünce kalıplarını yeniden kurmayı amaçlamıştır. Ayrıca vaaz ve irşat çalışmalarında yerinde ve muhatabı etkileyecek tarzda söylenmiş sözün nedenli güçlü bir tesiri olacağına dikkat çekmiştir. Bu bakımdan Hazreti Peygamber söylediği söz iyice anlaşılsın diye konuştuğu zaman bazen 3 defa tekrar ederdi. Konuya dikkati çekmek, sözlerin kolaylıkla ezberlenmesini sağlamak ve mananın önemini vurgulamak üzere Hazreti Peygamber, iman edenin cehenneme girmeyeceğini beyan edeceği zaman terkisinde bulunan Muaz bin Cebel'e 3 defa seslenmiş, sonra sözlerini söylemiştir. Peygamberimiz bazen de insanların titizlikle üzerinde durması gereken önemli bir konudan bahsettiği zaman sayısı tespit edilemeyecek kadar çok tekrarda bulunurdu. Büyük günahları sayarken yalancı şahitlik konusuna gelince yaslandığı yerden doğruluvermiş, aman ha yalan yere şahitlik, aman ha yalan yere şahitlik diye o derece tekrarlamıştı ki ashab-ı kiram Resulullah keşke sussa diye düşünmüşlerdi. Bir çarpışmada silahı kaldırdığı anda la ilahe illallah diyen düşmanını öldüren Üsame bin Zeyd yaptığı bu işten dolayı kalbine bir şüphe düşünce durumu Hazreti Peygamber'e arz etmiş. Hazreti Peygamber hayretler içinde o la ilahe illallah dedi, sen de onu öldürdün öyle mi diye çıkışmıştı. Üsame mazeret beyan ederek fakat ya Resulallah bunu silah korkusundan söyledi deyince Allah Resulü bari kalbini yarsaydın da bu sözü doğru söyleyip söylemediğini öğrenseydin buyurmuştu. Üsame içindeki pişmanlığı ve mahcubiyeti şöyle dile getirmişti. Resulullah bu sözü bana o kadar çok tekrarladı ki keşke o gün yeni Müslüman olmuş olsaydım deme noktasına geldim. Hazreti Peygamber vaazlarında bazen hiddetlenirdi. Zaman zaman duruma göre sert uyarılarda bulunurdu. Bir keresinde cemaate namaz kıldırdığında uzun sureleri okuduğu için Muaz bin Cebel'e sen fitneci misin diye kızmıştı. Bazen ashabını irşat amacıyla hatalarından dolayı onlara oldukça keskin tavırlar koyduğu olurdu. Örneğin Tebük gazvesine mazereti olmaksızın katılmayan 3 kişiyle diğer sahabilerin görüşmesini yasaklamıştı. Vaazı kıssalarla zenginleştirmek de bir peygamber uygulamasıdır. Elbette vaazlarda kıssalardan yararlanırken sağlam rivayetlerden istifade edilmeli, sırf ilgi çekmek adına asılsız uydurma hikayelerle irşat yapılmamalıdır. Zira Hazreti Peygamber vaaz ve irşatlarında dinleyene ümit bahşeden kıssalara yer verir, muhatabının kıssada belirtilen duygulardan örnek alarak azimle ümitsizliğe düşmeden İslam'a sarılmasını amaçlardı. Gerçekten ümit, insan hissiyatında aşkı, azim ve iradeyi kamçılayan bir özelliktir. Hazreti Peygamber, mescidi vaaz ve irşat çalışmalarında merkez edinmiştir. Mescid, bir ilim meclisi, eğitim ve öğretim müessesesidir. Kurulduğu andan itibaren orada ders halkaları teşekkül etmiş ve mescid her türlü ilmin öğrenildiği bir kurum halini almıştır. Bununla birlikte, Hazreti Peygamber'in vaaz ve irşadı çarşıda, yolculukta, binek üzerinde, kısacası her yerde, gerektiği her durumda sürmüştür. Örneğin, aldatan bizden değildir hadisini çarşıda ticaret yapan esnafa bir uyarı olarak dile getirmişti. Sonuç olarak vaaz ve irşat vazifesi, ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı, insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun ayeti gereği yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Bu görev sadece peygamberle de sınırlı değildir. Onun şahsında bütün Müslümanlar vaaz ve irşatla sorumludurlar. Nitekim Kur'an'da yer alan, sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırır ve Allah'a iman edersiniz ayetleri bunun en açık göstergesidir. İslam'ın en güzel şekilde ve aslına uygun olarak öğrenilmesi ve anlatılan ölçü ve ilkelere uyularak anlatılması ve tebliğ edilmesi tüm Müslümanlar üzerinde bir borçtur. Aksi takdirde vaaz ve irşat görevinin ortada kalması veya ihmali bütün Müslümanları sorumlu hale getirir. Bu sorumluluğun bilinciyle Hazreti Peygamber'in vefatının ardından günümüze kadar İslam'a davet ve irşat faaliyeti Müslümanlar tarafından samimiyetle sürdürülmüştür.
Allah Resulü'nün bir hadisinde de ifade ettiği gibi bu faaliyeti kıyamete kadar sürdürecek, hak uğrunda mücadele edecek bir grup daima var olmaya devam edecektir. Bir Müslüman için İslam'ı öğrenme ve onu en güzel yöntemlerle anlatma görevinden daha ulvi ve şu peygamber müjdesinden daha değerli ne olabilir? Benden bir söz işitip onu öğrenen ve başkalarına da aktaran kişinin Allah yüzünü ak etsin. Nice bilgili kimseler vardır ki o bilgisini kendisinden başka bilgili birisine nakleder.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 96. Bölüm İyilik Vakti.
3: Dede, şimdi biz bu sahil kenarına niçin geldik?
4: Hani sen bana geçen gün bir soru sormuştun ya.
3: Sevgili peygamberimiz, Bismillahirrahmanirrahim'le başlanmayan her anlamlı iş bereketsiz ve sonuçsuzdur diye buyurmuş ya hani.
4: Evet yavrum.
3: Ben de bu hadisi şeriften yola çıkarak sana hangi durumlarda besmele çekmeliyiz diye sormuştum.
4: Ben de sana şöyle cevap vermiştim. Gece yatarken, sabah kalkarken, elbisemizi giyerken veya çıkarırken, kapıyı açarken ya da örterken, daha başka arabaya binerken, arabadan inerken ve ders çalışırken besmele çekmeliyiz demiştim. Peki sonrasında ne demiştim, onu da hatırlıyor musun?
3: Besmele çekelim ki bütün işlerimiz bereketlensin dediğini hatırlıyorum dede.
4: Ben böyle deyince bu kez de sen bereket nedir diye sormuştun. Ben de sana bereket bolluk demektir demiştim. Mesela yağmur bereketiyle yağar. Ağaçlardaki meyveler bereketiyle çoğalır diye teker teker anlatmıştım.
3: Bu sorunun cevabını aldığıma göre acaba ben hangi soruyu sormuş olabilirim?
4: Biraz daha düşünürsen bulursun belki.
3: Şimdi hatırladım. Suyumuzu içtikten sonra ne yapıyoruz? Elhamdülillah diyoruz. Hapşırdıktan sonra da elhamdülillah diyoruz. Ayrıca bir işimizi bitirdikten ve güzel bir sonuç elde ettikten sonra da yine elhamdülillah diyoruz. Peki biri yanımızda hapşırıp da elhamdülillah dediği zaman biz ne diyoruz diye sormuştum.
4: Emin misin?
3: Yoksa bu da mı değil?
4: Doğru ama eksik hatırlıyorsun. Ben sana bunun da cevabını vermiştim. Ama unutmuşsun. Bence düşünmeye devam etmelisin.
3: Ne oldu dede?
4: Bu uzun yürüyüş beni yordu. Şu banka biraz oturalım da dinlenelim biraz.

0: Dede, şimdi biraz daha iyisin değil mi?
1: Oh, elhamdülillah, turp gibiyim. Peki sen nasılsın?
0: Düşünüyorum.
1: Hala hatırlayamadın.
0: Buldum galiba. Biri yakınımızda hapşırıp da elhamdülillah dediği zaman yerhamükallah. Yani Allah sana rahmet etsin deriz.
1: Aferin sana.
0: Ben amma da çok soru sormuşum ya.
1: Öğrenmek için soru sormaktan asla çekinme. Fakat karşındaki kişiyi zor durumda bırakmak için de soru sorma. Bir de bildiğin sorularla insanların bilgisini sınama, değil mi?
0: Peki böyle yaparsam ne olur?
1: Elbette edepsizlik etmiş olursun. Nasıl ki her şeyin bir usulü, yolu yordamı varsa, soru sormanın da bir adabı vardır. Ne sorduğuna, niçin sorduğuna ve kime sorduğuna dikkat etmelisin. Tevekkeli dememişler. Kişinin ne derece akıllı olduğu, sorduğu sorudan anlaşılır diye.
0: Soru sorarken acele etme demek istiyorsun yani.
1: Evet, acele etmeyip ilk soruyu kendine sormalısın. Daha doğrusu kendimize sormalıyız.
0: Kendimize mi sormalıyız?
1: Acaba ben bu soruyu niçin soruyorum diye düşünerek hareket etmeliyiz yani.
0: Sana hangi soruyu sorduğumu hala hatırlayamadım dede.
1: Öyleyse söyleyeyim. Geçen gün sen bana dede iyiliğin galip geleceğini söylüyorsun. Ne kadar çabalarsan çabala bütün kötülükleri düzeltemezsin ve her yere yetişemezsin. Bu durumda ne yapmayı düşünüyorsun diye sormuştum.
0: Sen de bana bu sorunun cevabını sonra vereceğim demiştin. Yoksa beni buraya o cevabı vermek için mi getirdin?
1: Ya.
0: İyi de bu sorunun cevabını evdeyken de verebilirdin.
1: Ve görmeni istedim.
0: Neyi?
1: Bak şimdi beni takip et.
0: Dedem eğilip yerden bir şeyler topluyor. Şimdi de topladığı şeyleri denize atmaya başladı. Dede, yerden ne topluyorsun öyle?
1: Bazı deniz kabuklarını topluyorum evladım.
0: İyi de bunu niçin yapıyorsun ki?
1: Güneşin altında telef olup gitmesinler diye yapıyorum tabii ki.
0: Ama sahil hep bu canlılarla dolu. Hepsini kurtaramazsın ki. Dedem beni duymadı galiba. Eğilip yerden bir kabuklu daha aldı. Şimdi de onu denize atıyor.
1: Bak işte bir tanesi daha kurtuldu. Evlat, sen hala sorunun cevabını alamadın mı? Ne demek istediğimi anlamadın mı?
0: Galiba ne demek istediğini şimdi anlamaya başladım dede. Sen bana hiçbir çabayı küçümseme demek istiyorsun.
1: İyilik için atılan hiçbir adım küçük değil. Bazen attığın bir adım can kurtarır. Bazen birilerine can suyu olur. Bazen de başkalarının iyilik yapmasına vesile olursun ya.
0: O halde iyilik yolunda küçük de olsa bir adım da ben atayım.
1: Peki nasıl bir adım atmak istiyorsun?
0: Mutlu için küçük ama insanlık için büyük bir adım atmak istiyorum dede. Dede bak, bir kabuklu daha kurtuldu.
1: Arkanda bir deniz yıldızı var.
0: Şimdi bunu da denize atıyorum. Dede, bir deniz yıldızı daha buldum.
1: Koşmana gerek yok ki. Adım başı bir deniz canlısı var zaten.
0: Dede, burada tüylü bir şey daha buldum.
1: Tekir değil mi o?
0: Bizi takip etmiş olmalı.
1: Hay Allah, peşimiz sıra geldiğini hiç anlamadık.
0: Tekir, şimdi seni de denize atayım mı? Atayım mı? Dede, telefonun çalıyor.
1: Ablan arıyor.
2: Dedeciğim.
1: Efendim yavrum.
2: Mutlu senin yanında mı?
1: Burada.
0: Dedemle sahildeyiz abla.
2: Arkadaşın Yakup geldi. Halı saha maçınız varmış herhalde.
0: Ben bunu unutmuşum. Yarım saat sonra maç başlayacak. Eve gelirsem maça yetişemeyebiliriz. Abla, en iyisi mi sen benim formalarımı Yakup'a ver. Ben buradan halı sahaya geçerim.
2: Küçük beyimizin başka bir emri var mıydı?
0: Lütfen.
2: Tamam, veriyorum.
0: Ablaların bir tanesi.
2: Dede, gelirken 1 kilo kıyma alır mısın?
1: Elbette alırım yavrum. Başka bir şey daha lazım mıydı?
2: Babaannem de bir şeyler söylemek istiyor galiba. Telefonu ona veriyorum.
3: Mahir, bir kasaba gitmeden önce Tahsin'in dükkanına uğra. Köyden tereyağı peynir gelmiş.
1: Tabii ki uğrarım hanım. Kuru yemiş dükkanına da uğrayayım mı?
3: 1/2 kilo sade lokum alırsan iyi olur.
0: Çikolata da alsın mı babaanne?
3: Deden zaten yanında ya. Ona niye söylemiyorsun Ayta?
1: Ben hepsini alırım inşallah. Başka bir diyeceğiniz yoksa telefonu kapatıyorum.
3: Diyeceğimiz başka bir şey yok. Allah'a emanet olun.
1: Ah, siz de Allah'a emanet.
0: Dede, ben buradan direkt halı sahaya gidiyorum.
1: Ah, tamam. Gidersin ama önce ver şunu benim kucağıma. Peki. Asıl kasaba uğramışken sana da ciğer alırız.
4: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattalar yürüyün. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ya İlahi, senin cemalinin nuru tecellisiyle dünyaya bağlılıktan, kederden, minnetten kurtuldum. Senin aşk ırmağında yıkandım da manevi kirlerden, kötülükten, korkudan arındım, temiz oldum. Bu vah vah demeler, bu sızlanmalar, bu yanıp yakılmalar ezeli sevgilinin güzelliğinin hayal edilmesinden. Her şeyde devamlı olan onun zat ve sıfatlarının tecelli nurlarının gözlenmesinden, bu görüşe varmak, müşahede etme zevkine ermek, Lenterani ayetinin "Sen seninle oldukça beni göremezsin" kelamının sırrına ererek varlıktan ve benlikten ayrılmak demektir.

Osman bin Ebu'l-As. Genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelmiş bir sahabe. Osman bin Ebu'l-As, zeka ve dine olan ilgisinden dolayı Peygamber Efendimizin dikkatini çekmiş bir gençtir. Resulullah bir vakit onu geldiği Taif diyarına vali olarak göndermeye karar vermiş ve ona, "Ey Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır." buyurarak cemaati nefret ettirecek şekilde uzun namaz kıldırmaması hususunda ona tavsiyede bulunmuştu. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştır."

ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir geminin battığı 10 denizcinin kaybolduğu kazaya ilişkin şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Alsu gemisindeki 10 kişiden aşçı dışındaki 9 kişi hakkında şüpheli işlemi uygulandığı ve ifadelerin alındığı belirtildi. Kusur durumlarının belirlenmesi

0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kaybolan 20 kişinin birinin cenazesine ulaşıldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 50 yaşlarında bir erkek yolcuya ait olduğu düşünülen cenazenin kimlik tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne gönderildiğini, arama çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretim programına tekrar dahil olması için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Milli Muharip Uçak Kağı'ndan vazgeçilmeyeceğini vurguladı. Kırgızistan gezisi dönüşünde gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina yönetimini de uyardı. Adaları silahlandırmaktan vazgeçin, yanlış yoldan dönün mesajı verdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş yeniden kızıştı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu bir kez daha Hürmüz Boğazı ve çevresine hedef aldı. Tahran yönetimi saldırılarda en az 18 kişinin öldüğünü, 76 kişinin de yaralandığını duyurdu. Çok geçmeden İran devrim muhafızları misilleme yaptı. ABD'nin Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki üslerine füze ve İHA saldırıları düzenlendi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran ekonomisinin çöküş sürecinde olduğunu söyledi. İran halkına yönetime karşı ayaklanma çağrısı yaptı. Alihan Kureş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuruldu. Sorgusunda adına tahsisli araçların Kureşlere verilmesi soruldu. Eski Bakan Şahin suçlamaları kabul etmeyerek adına tahsis araçların bilgisi dışında kullanıldığını söyledi. Yurt dışına çıkış yasağı getirilen eski bakan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ehliyette bir devir resmen bitiyor. Sürücü adaylarının direksiyon sınavında ezbere dayalı sabit parkur sistemi sona eriyor. Yeni düzenlemeyle sınav süresi 1 saate, direksiyon eğitimi ise en az 24 saate çıkarılacak. Yeni dönemde sürücü adayları artık dumalar arasına değil, gerçek araçların arasına park edecek. Çevre yolları ve alışveriş merkezi otoparkları da sınav kapsamına girecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 27, Eskişehir 31, Trabzon 27, Erzurum 28, Gaziantep 37 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 30, Gümülcine 32, Saraybosna 23 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah'ın insanlığa göndermiş olduğu peygamberlerden biri, yüce kitabımızda ismi ifade edilen nebilerden biri Hazreti Nuh'dur. Hazreti Nuh kavmini İslam'a, tevhide, Allah'a kul olmaya davet etmiş, kavmi isyan ederek ona karşı çıkmışlar ve kendilerini eğer gerçekten peygamber

verse, o inanmadıkları takdirde gelecek azapla hadi karşılaştır bakarım diyerek bir anlamda meydan okumuşlar. Bunun neticesinde kısaca özetlemiş oluyorum. Cenab-ı Allah'ın emri ve talimatı üzerine Hazreti Nuh aleyhisselam bir gemi inşa etmiş ve Cenab-ı Allah'ın öğütlediği, öğrettiği şekliyle canlılardan bir kısmını o geminin içerisine almış ve kendisine inananlarla birlikte bir anlamda yola revan olmuş. Gelen büyük bir sel neticesinde inanmayan insanlar da helak olup yok olmuşlar. Hazreti Nuh, ona inananlar, o geminin içerisinde bulunanlar da kurtulup selamet içerisinde yaşamaya, varlıklarını sürdürmeye devam etmişler. İşte o bozgun anında, o selin gelip insanları yok ettiği esnada Hazreti Nuh kendisine inanmamış olan oğlu Nuh da gemiye davet etmiş. Kendisi gemiye gelme yerine bir dağa sığınacağını ve o dağa sığınmak suretiyle kurtulacağını ifade etmiş. Hazreti Nuh bununla birlikte Cenab-ı Allah'a o esnada yalvarıp yakarmış, oğlunun da ailesinden olduğunu ve onun da kurtulmasını talep etmiş. Cenab-ı Allah da ona, ey Nuh, o senin ailenden değildir diyerek inanmamış olan peygamber oğlunun peygamberin ailesinden olamayacağını bir anlamda ifade etmiş. Bunun üzerine de Hazreti Nuh aleyhisselam Cenab-ı Allah'a bilmediği bir mesele üzerinde konuşmuş olması ve içerisinde bulunmuş olduğu sıkıntılı halden de kurtulabilmek ümidiyle bir duada bulunmuş. İşte Hud suresinin 47. ayeti kerimesinde bu dua bize bildiriliyor. Hazreti Nuh aleyhisselam şöyle buyuruyor: قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, kaybedenlerden, hüsrana uğrayanlardan olurum. Kıymetli kardeşlerim, bilinmeyen bir konu hakkında talepte bulunduğundan dolayı tövbe ediyor Hazreti Nuh aleyhisselam. Ayet-i kerimeden bunu çok net bir şekilde anlıyoruz. Ve yine buradan şunu da öğrenmiş oluyoruz ki bilgili ve bilinçli bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini, bilgi sahibi olmadığımız konularda zan ile hareket etmememiz gerektiğini anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in zaten farklı ayetlerine baktığımızda Cenab-ı Allah bize وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ bilmediğiniz bir meselenin ardına düşmeyin, onu takip etmeyin, orada durmayın demek suretiyle bilinmeyen konularda ısrarcı olmamayı ve bilmediğimiz konuları takip edip bir anlamda araştırmamamızı, farklı ayetlerden hareketle de bizim dikkatimize sunmuş, bize öğretmiş oluyor. Kesin bilgi sahibi olmadığımız konularda konuşmamalıyız. Günümüzde iletişim araçlarının gelişmesi sebebiyle bilgi kaynakları artmış, bilgiye çok daha kolay ulaşılabilir olmuştur. Bilgiye kolay ulaşılabilir olmuştur ama sahih, doğru bilgiye ulaşma noktasında da problemler artmıştır. Doğru habere ulaşma noktasında da maalesef problemler artmıştır. O yüzden bu vesileyle şunu da ifade etmeliyiz ki sosyal medyada, mecralarda yer alan her türlü bilgiyi, haberi ve iddiayı hemen doğru olarak kabullenmemek, benimsememek, onlara sahip çıkmamak gerekir. Onları yaymamak gerekir. Orada duyulan, işitilen bir haberi doğru gibi kabul ederek hareket etmemek gerekir. Zira Cenab-ı Allah sosyal medyanın da Rabbidir, alemlerin Rabbi olan Mevlamız ve orada yapmış olduğumuz eylemlerden de biz
kul olarak mutlak surette sorumluyuz. Bu da unutma.

0: malıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle çekiyor. Kişiye duyduğunu söylemesi günah olarak yeter. Duyduğu her şeyi hakikat ve doğru gibi kabul edip onu yayması ve konuşması kişiye günah olarak yeter buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu sebeple bu noktada hata ve yanlışımız olmamalı. Yine ayetin devamına baktığımızda Hazreti Nuh Aleyhisselam şöyle ifade ediyor. Eğer sen beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Kıymetli kardeşlerim, mümini bağışlayacak, günahlarından arındıracak, hatalarına rağmen mümini kulluğundan ayırmayacak, yanlışlarını görmeyecek ve o yanlışlarını, günahlarını silecek olan yegane varlık kuşkusuz Cenab-ı Allah'tır. O rahimdir, rahmandır, gafur olandır. Kullarının hatasını sınırsız bir şekilde affedendir, esirgeyendir, bağışlayandır. Bir mümin yanlış yaptığında, bir hatası ve kusuru olduğunda ondan pişmanlık duyması, Cenab-ı Allah'a sığınıp iltica etmesi, ondan başka bir kapı arayışına girmemesi gerekir. Zira kullarını hüsrandan kurtaracak Cenab-ı Allah'tan başka bir varlık yoktur. Ayetin sonunda yer alan kaybedenlerden olurum ifadesi de dikkat çekici. Zira Allah tarafından seçilmiş bir peygamberin kaybedenlerden olması kuşkusuz düşünülemez. Ama bir imtihan içerisinde olduğu hakikati var. Yani peygamberler günahtan masumdur ama sınava tutulma ilkesinden mahrum değildir. Evet, peygamberler ismet sıfatına sahiptirler. Günahları ve hataları yoktur ama imtihanları vardır. Her peygamberin bir sınavı mutlaka olmuştur. Kimi peygamber evladını kaybetmiş, kimi peygamber işte konuştuğumuz üzere olduğu gibi evladı iman bile edememiştir. Dolayısıyla bütün bunlar, yani kaybetmenin çeşitlerinin farklılığını da bizim gözlerimizin önüne sermiş oluyor. Bu sebeple bizlerin de kaybedenlerden olmaması, Cenab-ı Allah'ın rahmet ve mağfiretine erişebilmemiz için bilmediğimiz meselelerin ardına düşmememiz ve her daim Rabbimize sığınmamız gerektiğini bu vesileyle bir kere daha hatırlamış oluyoruz. Rabbim bizleri koruyup muhafaza eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 3 Eylül 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 21 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 21 Ağustos 1442. Tarihte bugün İmam Birgivi'nin vefatı 1573. Arka sayfa. Günün konusu. Dövme yaptırmak caiz midir? Vücuda iğneler batırılıp açılan deliklere boyalı maddeler konularak yapılan dövme, eski çağlardan beri uygulanan bir cahiliye adet olup, sağlık açısından zararlı olduğu gibi dinen de yasaklanmıştır. Nitekim dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla yaratılıştan gelen özelliklerin değiştirilmesi, İslam dininde fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır. Nisa suresi 119. ayet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi ameliyeleri yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların Allah'ın rahmetinden uzak olacağını bildirmiştir. Dolayısıyla dövme yaptırmak caiz değildir. Dinen yasaklanmış olmakla birlikte cilt üzerinde tabaka oluşturmayan dövmeler abdest ve gusle engel olmaz. Suyun deriye temasını engelleyen ve kolayca çıkarılabilir özellikteki dövmelerse abdestten önce çıkarılmalıdır. Aksi halde abdest ve gusle engel olur. Bir hadis. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin Şaşmaz Pusulası, İman ve Ahlak. Doktor Öğretim Üyesi Elif Erdem, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ey hükümdar, biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerini keser, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı ezerdi. Hazreti Peygamber'in en çok sevdiği amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talib'in ülkesine sığındıkları Habeş Necaşi'si Asame'ye söylediği bu sözler, Mekke ahalisinin ilahi vahiy ile buluşmadan önceki içler acısı halini anlatıyordu. Batıl inançların sarmalında ahlaki yozlaşmanın tüm kılcallarına yayıldığı, çürümeye yüz tutmuş bir toplumdu bahsettiği. Doğruyu yanlışı, haklıyı haksızı, soylu, zengin ve güçlü kimselerin belirlediği, başta adalet olmak üzere ahlaki erdemlerin ters yüz edildiği bu toplum, ilahi çağrıya kulak verince bambaşka bir hale bürünmüştü. Hazreti Cafer, sözlerinin devamında bu çarpıcı değişime dikkat çekti. Biz bu haldeyken neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Rasul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğruyu söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akraba ile iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. İslam'ın gelişiyle toplumda meydana gelen değişikliği gözler önüne seren bu tabloda inançla ahlak arasındaki sıkı ilişkiyi gözlemlemek mümkündür. İnancın bozuk olduğu yerde ahlak da bozulup özünü kaybetmekte, hidayetin kök saldığı yerde ise ahlaki güzellikler kemale ermektedir. Kur'an'ın diğer din ve inanç sistemlerine yönelttiği eleştirilere baktığımızda da aynı vurguyu görürüz. İlgili ayetlerde teorik bir inanç eleştirisinden ziyade tarihi süreçte itikattaki sapmanın nasıl ahlaki bozulmalara sebep olduğu ve nihayetinde toplumları nasıl ifsada götürdüğü açıklanır. Buna göre toplumları helake götüren başlıca sebep, hakkı inkar etmeleri ve zulüm, kötülük, hilekarlık, bozgunculuk, kibir, cinsel sapkınlık, kötülüğe göz yumma gibi ahlaki tutumları benimsemektedir.

değerler sistemine aidiyet beyanında bulunmasıdır. İnsan hangi dine inanıyorsa onun hayata bakışını benimser ve varlıkla ilişkisini de onun getirdiği değerlere göre inşa eder. Dolayısıyla insanın diğer varlıklarla ilişkisini ve buna yönelik eylemlerini düzenleyip anlamlandıran, ilke, kural ve değerler bütününü ifade eden ahlakla iman arasında zorunlu bir ilişki vardır. Önceki toplumların inanç ve ahlak düzleminde düştüğü hataları ortaya koyan İslam, bunların yerine tevhide dayalı bir inanç ve ahlak sistemi öngörür. İman, ibadet ve ahlak birlikteliği esasına dayanan bu dinde inandım demek tek başına yeterli değildir. Kalpteki imanın dışa yansımalarının olması beklenir. Kur'an-ı Kerim'de sık sık tekrarlanan iman edenler ve salih amel işleyenler ifadesi bunun en açık göstergesidir. Salih amel ifadesi ibadet ve ahlaka karşılık gelir. Bu bakımdan İslam imanı soyut fikirler manzumesi değil, ahlaki, ameli bir imandır. Yüce Allah tarafından gönderilen bütün peygamberler, dini ve ahlaki değerlerin zirvesini temsil eder. Peygamberler zincirinin son halkası olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanlığa en güzel örnek olarak tanıtılırken, onun yüce bir ahlak üzere olduğuna özellikle dikkat çekilir. Allah Resulü'nün gelişiyle hem ilahi vahiy süreci tamamlanmış hem de ahlaki güzellikler kemal bulmuştur. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim sözüyle bu gerçeğe işaret eden Hazreti Peygamber'in kendisi, ahlak timsali bir hayat sürmüş ve İslam'ın ahlakıyla ahlaklanan bir toplum oluşturmaya gayret etmiştir. Onun mümini nasıl tanımladığına baktığımızda imanla ahlakın ne kadar iç içe olduğu çok daha iyi anlaşılır. Buna göre Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Aynı zamanda mümin saf ve âli cenaptır. Yani iyi niyetli, onurlu ve cömerttir. Bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar. Konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Güzel koku satan kimseye benzer. Onunla bir arada bulunduğunda güzel kokusu üstüne siner, sana faydası olur. İyilik yapmak hoşuna giderken kötülük yapmaktan üzüntü duyar. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız birisidir. Hazreti Peygamber'in yaptığı tüm bu mümin tanımları, ahlakın, imanın ayrılmaz bir parçası ve sorumluluk alanı olduğunu ortaya koymaktadır. Resulullah çeşitli vesilelerle yaptığı mümin tanımlarıyla, dolaylı olarak İslam dinini kabul etmenin bazı ahlaki kazanımları elde etmeyi gerektirdiğini bildirdiği gibi, iman iddiasında bulunanlara doğrudan emirleriyle de bu hususa dikkatleri çekmiştir. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, komşusuna eziyet etmesin. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikramda bulunsun. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin ya da sussun. Burada kul hakkına riayet, saygı ve adalet ilkelerinin bir gereği olan komşuya eziyet etmeme, misafirperverlik, doğruluk, iffet ve hikmetin bir sonucu olan hayır söylemeye yönelik emirlerin ayrı ayrı tekrarlanmak suretiyle vurgulu bir biçimde Allah'a ve ahiret gününe imanla ilişkilendirilmesi önemlidir. Çünkü bu iki unsur, peygambere imanla birlikte İslam itikadının üç ana esasını oluşturur. Hazreti Peygamber bu ana esasları benimseyen kimsenin söz konusu ahlaki ilkeleri de muhakkak yerine getirmesi gerektiğini belirterek, ahlaki ilkelere uygun yaşamanın imani bir zorunluluk olduğunu anlatmaktadır. Allah Resulü'nün bir takım ahlaki erdemleri içselleştirmeden imanın kalbe tam anlamıyla yerleşemeyeceğine dair uyarıları, konunun ehemmiyetini teyit eden bir başka husustur. Sizden biri kendisi için istediğini, mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz ve birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız sözleri buna örnektir. Aynı minvalde komşusu açken tok yatan kişinin gerçek mümin olamayacağını bildiren Resulullah,

toplumun her bir ferdinin bir diğerinin ihtiyacından haberdar, acısından hissedar olması gerektiğinin altını çizmiştir. Toplumda sevgi ve kardeşliğin geliştirilmesine yönelik bu vurguların doğrudan iman varlığıyla bağdaştırılarak sunulması, ahlakın dindeki vazgeçilmez konumunu gözler önüne serer. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Güruh-u Enbiya içre Muhammed Ulu Sultan'dır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Müncib-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed Canlara Can'dır. Muhammed'le bilinir Hak, Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak, Muhammed Yar-ı Yezdan'dır. Muhammed Aşık-u Maşuk, Muhammed'le bu halk mezru. Muhammed Bâis-i Mahluk, Muhammed Kutb-ı Eyvan'dır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed Şafii Mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar Envar, Muhammed'le durur Bazar. Muhammed'le sevilir Yar, Muhammed Aynel Ayan'dır. Muhammed Mürşid-i Ekber, Muhammed Ulu Peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed Şah-ı Şahan'dır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed Nasır-ı Mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvan'dır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke Hakan'dır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller. Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar. Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed saki-i atşan. Muhammed mahremi irfan, Muhammed dostu canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Sivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir geminin battığı 10 denizcinin kaybolduğu kazaya ilişkin şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Alsu gemisindeki 10 kişiden aşçı dışındaki 9 kişi hakkında şüpheli işlemi uygulandığı ve ifadelerin alındığı belirtildi. Kusur durumlarının belirlenmesi amacıyla bilirkişi heyeti görevlendirilirken alınan ifadeler kapsamında batan gemideki 2 veya 3 personelin kazadan önce güverte kısmında olduğu belirtiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kaybolan 20 kişinin birinin cenazesine ulaşıldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 50 yaşlarında bir erkek yolcuya ait olduğu düşünülen cenazenin kimlik tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne gönderildiğini, arama çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretim programına tekrar dahil olması için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Milli Muharip Uçak Kağan'dan vazgeçilmeyeceğini vurguladı. Kırgızistan gezisi dönüşünde gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina yönetimini de uyardı. Adaları silahlandırmaktan vazgeçin, yanlış yoldan dönün mesajı verdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş yeniden kızıştı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu bir kez daha Hürmüz Boğazı ve çevresine hedef aldı. Tahran yönetimi saldırılarda en az 18 kişinin öldüğünü, 76 kişinin de yaralandığını duyurdu. Çok geçmeden İran devrim muhafızları misilleme yaptı. ABD'nin Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki üslerine füze ve İHA saldırıları düzenlendi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran ekonomisinin çöküş sürecinde olduğunu söyledi. İran halkına yönetime karşı ayaklanma çağrısı yaptı. Alihan Kureş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuruldu. Sorgusunda adına tahsisli araçların Kureşlere verilmesi soruldu. Eski Bakan Şahin suçlamaları kabul etmeyerek adına tahsis araçların bilgisi dışında kullanıldığını söyledi. Yurt dışına çıkış yasağı getirilen eski bakan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ehliyette bir devir resmen bitiyor. Sürücü adaylarının direksiyon sınavında ezbere dayalı sabit parkur sistemi sona eriyor. Yeni düzenlemeyle sınav süresi 1 saate, direksiyon eğitimi ise en az 24 saate çıkarılacak. Yeni dönemde sürücü adayları artık dubalar arasına değil, gerçek araçların arasına park edecek. Çevre yolları ve alışveriş merkezi otoparkları da sınav kapsamına girecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 27, Eskişehir 31, Trabzon 27, Erzurum 28, Gaziantep 37 derece.

0: merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 30, Gümülcine 32, Saraybosna 23 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlar da büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi. Umudunu yitirmedi.

nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kamu

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ey bu dünya talebi uğruna nefsani istekler için diyar diyar dolaşan ve Allah'ın sıfatlarını, gücünü, büyüklüğünü göremeyen, gönlü körleşmiş kişi. Ne vakte kadar bu gülistan nerede, nerede deyip duracaksın? Can ayağına batmış şehvet, hiddet ve nefsani istekler dikenini çıkarmadıkça gözün kararır, göremezsin. Bu halde nasıl dönüp dolaşacaksın? İlahi emaneti taşıdığı için çok üstün bir güce sahip olan ve dünyalara sığmayan Ademoğlu, cismani zevkler dikeninin etrafında gizlice dolaşır durur. İnsanda bulunan bu ilahi emanet, bu can, ekmekle, yemekle semiren yahut kah şöyle, kah böyle olan can değildir ki. Bu ilahi nefha, haktan gelen bu ruh, yemeden içmeden hasıl olan hayvani ruh değildir. Ey emeline ulaşmak için çare arayan kişi, hoş olmayan bir şeyden insana hoşluk gelir mi?

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir geminin battığı 10 denizcinin kaybolduğu kazaya ilişkin şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Alsu gemisindeki 10 kişiden aşçı dışındaki 9 kişi hakkında şüpheli işlemi uygulandığı ve ifadelerin alındığı belirtildi. Kusur durumlarının belirlenmesi amacıyla bilirkişi heyeti görevlendirilirken alınan ifadeler kapsamında batan gemideki 2 veya 3 personelin kazadan önce güverte kısmında olduğu belirtiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kaybolan 20 kişinin birinin cenazesine ulaşıldığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 50 yaşlarında bir erkek yolcuya ait olduğu düşünülen cenazenin kimlik tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne gönderildiğini, arama çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretim programına tekrar dahil olması için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Milli Muharip Uçak Kağan'dan vazgeçilmeyeceğini vurguladı. Kırgızistan gezisi dönüşünde gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina yönetimini de uyardı. Adaları silahlandırmaktan vazgeçin, yanlış yoldan dönün mesajı verdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş yeniden kızıştı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu bir kez daha Hürmüz Boğazı ve çevresine hedef aldı. Tahran yönetimi saldırılarda en az 18 kişinin öldüğünü, 76 kişinin de yaralandığını duyurdu. Çok geçmeden İran devrim muhafızları misilleme yaptı. ABD'nin Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki üslerine füze ve İHA saldırıları düzenlendi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran ekonomisinin çöküş sürecinde olduğunu söyledi. İran halkına yönetime karşı ayaklanma çağrısı yaptı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuruldu. Sorgusunda adına tahsisli araçların Kuriş'lere verilmesi soruldu. Eski Bakan Şahin suçlamaları kabul etmeyerek adına tahsis araçların bilgisi dışında kullanıldığını söyledi. Yurt dışına çıkış yasağı getirilen eski bakan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ehliyette bir devir resmen bitiyor. Sürücü adaylarının direksiyon sınavında ezbere dayalı sabit parkur sistemi sona eriyor. Yeni düzenleme ile sınav süresi 1 saate, direksiyon eğitimi ise en az 24 saate çıkarılacak. Yeni dönemde sürücü adayları artık dubalar arasına değil, gerçek araçların arasına park edecek. Çevre yolları ve alışveriş merkezi otoparkları da sınav kapsamına girecek.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu,

0: Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 27, Eskişehir 31, Trabzon 27, Erzurum 28, Gaziantep 37 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 30, Gümülcine 32, Saraybosna 23 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 17. Önem vermen gereken şeyleri bil. Kalp huzurunu sağlamak için mutlaka yapılması gereken hususlardan biri de hayatımızdaki olaylar, durumlar, şahıslar konusunda bir önem sıralaması yapmaktır. Bunu yaparken kendi aklımız, nefsimiz ya da arzularımıza değil, Rabbimizin koyduğu, peygamberimizin rehberlik ettiği ölçüleri kullanmalıyız. Çünkü bizim aklımıza kalsa, bizim arzularımız devreye girse, hayatımızda neyi daha önemli göreceğimiz meselesi tamamen kendi keyfimize göre şekillenir. Oysa meseleye Allah'ın bakmamızı istediği noktadan bakınca her şey değişir. Peki önem sıralamasını nasıl yapacağız? Bu önem sıralaması hayatımıza nasıl bir değişim olarak yansır? Üç şeyi yapabilirsek hayatımızda çok büyük bir değişim meydana getirebiliriz. Rabbimiz her birimizi en güzel kıvamda, ahsen-i takvim üzere yarattı. Ne var ki bizler bu fabrika ayarlarımızı kendi ellerimizle bozarak yüce ufuklardan aşağılara doğru düşer olduk. Hayatımızda üç konuda karar alabilir ve bu kararlara sadık kalabilirsek her şeyi yerli yerine oturtacak, bizler fabrika ayarlarımıza dönmüş, dünyanın pislik ve tortularından kurtulmuş, gönül rahatlığı, kalp huzuru, ruh dinginliği içinde asude bir hayata yelken açmış olacağız. Nedir bu üç husus? 1. Allah'ı razı etmeyi, insanları memnun etmenin önüne almak. İnsanları memnun etmek ulaşılamayacak bir gayedir. Her bir insanın bizden beklentisi farklıdır. Birini memnun etseniz birisi size kızar. Biriyle iyi olsanız öbürüyle kötü olursunuz. Hem diğer insanların gözüne girmek, alkışını almak, memnun etmek için kendimizi niçin paralayalım ki? Onlar da bizim gibi etten kemikten değil mi? Onlar da başkalarını memnun etmek için çalışmıyor mu? Onların bize verebilecekleri sonsuz hazineleri mi var? Bizim arzu ve isteklerimizi karşılayabilecek güç ve kudretleri mi var? Bize zarar verebilecek yetkileri mi var? Rabbimiz ne buyuruyor? Allah sana bir zarar verecek olursa, onu ondan başka giderecek yoktur. O, senin hakkında bir iyilik dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgeyen O'dur. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibidir. Öyleyse insanları memnun etmek yerine bizi yaratan, sahip olduğumuz tüm nimetleri veren Allah'ı razı etmenin peşine düşmek gerekir. Başkalarının bizim için ne söylediklerinden ziyade Allah'ın bizim için ne söylediğine odaklanırsak mesele tamamdır. Rabbimiz has müminlerin özelliklerinden bahsederken ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar buyuruyor. İç dünyamıza dış dünyamızdan daha çok önem vermek. Toplum içine çıkacağımızda dışımıza özen gösteriyoruz. Aman kılık kıyafetim, saçım başım düzgün olsun diyoruz. Buna diyeceğimiz yok. Ancak iç dünyamıza aynı özeni niye göstermiyoruz? Dışımız insanların baktığı yerdir. Allah'ın baktığı yerse içimizdir. Allah Resulü ne buyuruyor? Muhakkak ki Allah sizin dış görüntünüze ve mallarınıza bakmaz. Ancak sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Öyleyse kalbimizin durumu, kalıbımızın durumundan daha fazla ilgiyi hak etmektedir. Başkalarının kusurlarıyla ilgilenmek yerine kendi kusurlarımızı tespit ve ıslaha odaklanmak. İnsanlar her nedense kendilerine karşı avukat, başkalarına karşı savcı rolünü üstlenirler. Kendi yaptıklarını her daim savunurlar. İyi bir şey yaptılarsa ballandırarak anlatır, kötü bir şey yaptılarsa bu defa bin bir mazeret ileri sürerler. İş başkalarının kusurlarına gelince ise durum tamamen farklı olur. Çünkü bir kusuru büyütürler, önemsiz bir mesele yüzünden başkalarının üzerine çizer, dostluklarını bitirir, o kişiyi toplumda afişe etmeye çalışırlar. Şunu bir yere yazmalıyız. Başkalarında her neyi eleştiriyorsak, bilelim ki o husus şu veya bu miktarda bizde de bulunmaktadır. Başkasına ne kadar dedikoducu diyen kişi şöyle bir kendisine baksın, hayatta hiç dedikodu yapmamış mı? Başkasına cimri diyen kendisinin ne kadar cömert olduğunu bir sorgulasın. Başkasına pis diyen kendisinin temizliğini bir gözden geçirsin. Listeyi uzatabiliriz. Kişisel gelişim adı verilen seküler bir yaklaşım tarzı var. Bizim kültürümüzde insanı kamil kavramı vardır. Yani olgun insan, hamlıktan ve çiğlikten kurtulmuş, eksikliklerini büyük ölçüde gidermiş insan. İşte bir insanın kamil olması bu üç hususa bağlı. Öyleyse hayatımızda kemale giden yolda bir adım atmak istiyorsak bu üç hususa mutlaka dikkat etmemiz gerekir. Yoksa maazallah hayatlarımız kemale değil, zevale, yokluğa doğru gider. Duamız. Rabbimiz bizleri onun rızasını önceleyen, iç dünyasını ıslah etmeyi, dışını güzelleştirmekten daha önemli sayan, kendi hata ve kusurlarına odaklanıp onları yok etmeye çalışan ve böylece kamil insan olmayan namzet olan müminlerden eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Güruh-u Enbiya içre Muhammed oğlu sultandır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Müncib-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed canlara candır. Muhammed'le bilinir Hak, Muhammed'le bulunur Hak, Muhammed'le görünür Hak, Muhammed Yâr-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezru, Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser, Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar, Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i

Ekber Muhammed Ulu Peygamber, Muhammed cümleyi sever, Muhammed Şahı Şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur, Muhammed Nasır-ı Mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun, Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk, Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller, Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar, Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed saki-i atşan, Muhammed mahrem-i irfan, Muhammed dost-ı canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç, bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve

0: ve ifadelerinin alındığı belirtildi. Kusur durumlarının belirlenmesi amacıyla bilirkişi heyeti görevlendirilirken, alınan ifadeler kapsamında batan gemideki 2 veya 3 personelin kazadan önce güverte kısmında olduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretim programına tekrar dahil olması için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Milli Muharip Uçak Kağan'dan vazgeçilmeyeceğini vurguladı. Kırgızistan gezisi dönüşünde gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina yönetimini de uyardı. Adaları silahlandırmaktan vazgeçin, yanlış yoldan dönün mesajı verdi. Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya destek olan Avrupa ile Moskova yönetimi arasında gerilim her geçen gün daha da artıyor. Berlin yönetimi ülke sınırları içinde yaşanan peş peşe saldırıların sorumlusunun Moskova olduğunu öne sürdü. Rus lider Putin iddiaları reddetti. Kanıtların sahte olduğunu öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş yeniden kızıştı. Amerikan ordusu bir kez daha Hürmüz Boğazı ve çevresine hedef aldı. Tahran yönetimi saldırılarda en az 18 kişinin öldüğünü, 142 kişinin de yaralandığını duyurdu. Çok geçmeden İran devrim muhafızları misilleme yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki üslerine füze ve İHA saldırıları düzenledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran ekonomisinin çöküş sürecinde olduğunu söyledi. İran halkına yönetime karşı ayaklanma çağrısı yaptı. Ehliyette bir devir resmen bitiyor. Sürücü adaylarının direksiyon sınavında ezbere dayalı sabit parkur sistemi sona eriyor. Yeni düzenlemeyle sınav süresi 1 saate, direksiyon eğitimi ise en az 24 saate çıkarılacak. Yeni dönemde sürücü adayları artık dumanlar arasına değil, gerçek araçların arasına park edecek. Çevre yolları ve AVM otoparkları da sınav kapsamına girecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 37, Eskişehir 31, Trabzon 27, Erzurum 28, Gaziantep 37 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 30, Gümüşhane 32, Saraybosna 23 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, Anadolu'muzun en kadim beldelerinden bir tanesinde kurulmuş olan Bayburt vilayetimize doğru yola çıkıyoruz sizlerle. Ve Bayburt'ta özellikle Anadolu Selçuklu döneminin çok kıymetli eserlerinden birisi olan Bayburt Ulu Camii Şerifi ziyaretimizi beklemekte. Kıymetli dostlar, Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesut döneminde, yani 1282 ila 1299 Hicri yılları arasında inşa edildiği kabul edilir bu cami-i şerifin. Özgün planı esas alınarak 1970'li yıllarda yeniden inşa edilmiştir. İlk yapıdan günümüze harim mekanına açılan iki kapı, mihrab önü kubbesi

Hepsinin geçiş elemanı olan mukarnaslı tromplardan birkaçı ve minareyi şerif ulaşmış. Yapı geçirdiği birçok değişime rağmen özgün durumu hakkında fikir vermekte. Vakıf kayıtlarına göre cami-i şerifin 16. yüzyılda şehirdeki 11 zemin, 2 bahçe ile 15 dükkan ve bir değirmenin kirasından müteşekkil evkafı mevcut. 3 nefle bölünen dikdörtgen formlu bir plan şeması gösteren yapının doğu yönünde son cemaat yeri bulunuyor. Buradaki ahşap direk ve konsollar zamanımıza kadar gelmeyen ahşap bir son cemaat yerinin varlığını düşündürüyor bizlere. Mekanın dış tarafında güney yönündeki giriş üzerinde Hicri 1266, miladi 1850 tarihli bir onarım kitabesi yer alıyor. Yapıda 5 kitabede son cemaat yerindedir efendim. Üst örtüsü içten ahşap, kirişli, düz dam şeklindeki son cemaat yerinden harime geçişi sağlayan iki kapısı vardır. Kapılardaki zengin geometrik, bitkisel ve figürlü süslemelerle Selçuklu geleneği yansıtılmıştır. Dikdörtgen bir bordürün sınırladığı sivri kemerli kapıda kemerin iç yüzeyi zencirek motifiyle, dış yüzeyi ise sekizgen geçmelerle dolgulanmış. Harim mekanı dikdörtgen formlu, mihrap yönüne dik uzanan üç nefli, mihrap önü kubbeli bir plana sahip. Nefleri meydana getiren 8 adet kalın taş payenin yüzeyleri sıvalıdır. Sivri kemerlerle birbirine bağlanan taş payeler, yapının geçirdiği bir onarımda ahşap direklerle desteklenmiştir. Yerel üslupta ahşap işçiliğine sahip bu destekler, ahşap kirişli düz toprak dam şeklindeki üst örtünün ağırlığını ve yapının doğuya eğimini dengelemek amacıyla yapılmış olmalıdır şüphesiz. Mihrab önünde iki payeye oturan üç geniş sivri kemerin teşkil ettiği kare mekanın üzeri, geçişi mukarnaslı tromplarla sağlanan kubbe ile örtülmüştür. Dıştan algılanmayan kagir olması muhtemel kubbe ahşap örtülüdür. Orta sahın üzerinde kare formlu, sonradan camla kapatılan bir aydınlık feneri yer almaktadır. Mihrabın yanında ve son cemaat yerinde açılan pencerelerin yanı sıra aydınlık feneri de harim mekanını aydınlatmaktadır. Döneminde çinili bir kompozisyona sahip bulunması muhtemel mihrap, özgün haliyle günümüze maalesef ulaşamamıştır. Dikdörtgen çerçeveli, sivri kemerli, mukarnaslı kavsaralı, mihrabın iki yanında sıva altında birer kandil motifine rastlanmış efendim tamir ve onarım esnasında. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in kuzey doğusunda görülen tuğla minarenin silindirik gövdesi kare kesitli bir kaideye oturan sekizgen pabuçluk üzerinde yükselmekte. Kaidedeki 1277 tarihli kitabe minarenin geç devirde onarım gördüğünü ortaya koyar. Kaidenin köşeleri pahlanmış, pabuçluğun her yüzü hafif sivri kemerli yüzeysel nişlerle hareketlendirilmiş. Bu nişlerde yer yer bugüne kadar gelen mozaik çini parçaları görülüyor. Aynı tekneyin şerefe altını dolanan basit mukarnaslı kuşağın hemen altında da rastlanıyor efendim. Buradaki çini süslemeli kuşak da Selçuklu geleneğini sürdürmekte. Mozaik çini tekniğiyle firuze ve patlıcan moru tonlarında ele alınan süslemede kompozisyonu geometrik ve bitkisel öğeler oluşturmakta. Hülasa rengiyle, deseniyle, işlemesiyle, binasıyla, harimiyle, minaresiyle, hülasa mozaiğiyle, çinisiyle, süslemesiyle, desenleriyle, renkleriyle, harim bölgesiyle bir bütün şeklinde muhteşem bir yapı gözümüzün önünde durmakta. İlk yapıldığı günkü ihtişamını gönüllerimiz ibadet için girdiğimizde bu muhteşem yapıya hissetmekte. Ve Cenab-ı Allah'a niyazımız o ki, yeryüzünde kendi beytinin şubelerinde yapmış olduğumuz bu ibadet ve taatin neticesinde cenneti âlâda, cennet işlemeleriyle süslenmiş köşklerde yine Cenab-ı Zülcelal Hazretlerini müşahede etme imkanımız olsun. Efendim, Tarih ve Mekan programından hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey bu dünya talebi uğruna nefsani istekler için diyar diyar dolaşan ve Allah'ın sıfatlarını, gücünü, büyüklüğünü göremeyen, gönlü körleşmiş kişi. Ne vakte kadar bu gülistan nerede, nerede deyip duracaksın? Can ayağına batmış, şehvet, hiddet ve nefsani istekler dikenini çıkarmadıkça gözün kararır, göremezsin. Bu halde nasıl dönüp dolaşacaksın? İlahi emaneti taşıdığı için çok üstün bir güce sahip olan ve dünyalara sığmayan Ademoğlu, cismani zevkler dikeninin etrafında gizlice dolaşır durur. İnsanda bulunan bu ilahi emanet, bu can, ekmekle, yemekle semiren yahut kah şöyle, kah böyle olan can değildir ki. Bu ilahi nefha, haktan gelen bu ruh, yemeden içmeden hasıl olan hayvani ruh değildir. Ey emeline ulaşmak için çare arayan kişi! Hoş olmayan bir şeyden insana hoşluk gelir mi?

Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem." karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b bu durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Resulullah adama bunun sebebini sorar. Medineli sahabi ise Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir. Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum. Bunun üzerine Resulullah adama, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi. Umudunu yitirmedi.

birden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aylık %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz ayın zam şampiyonu yurt dışı havayolu taşımacılığı oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temel mal ve yıllık kira enflasyonundaki düşüşe dikkat çekti. Kalıcı fiyat istikrarı hedefinin sürdürüldüğünü vurguladı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bir geminin battığı 10 denizcinin

0: Yanlış yoldan dönün mesajı verdi. Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya destek olan Avrupa ile Moskova yönetimi arasında gerilim her geçen gün daha da artıyor. Berlin yönetimi ülke sınırları içinde yaşanan peş peşe saldırıların sorumlusunun Moskova olduğunu öne sürdü. Rus lider Putin iddiaları reddetti. Kanıtların sahte olduğunu öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş yeniden kızıştı. Amerikan ordusu bir kez daha Hürmüz Boğazı ve çevresine hedef aldı. Tahran yönetimi saldırılarda en az 18 kişinin öldüğünü, 142 kişinin de yaralandığını duyurdu. Çok geçmeden İran devrim muhafızları misilleme yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki üslerine füze ve İHA saldırıları düzenledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran ekonomisinin çöküş sürecinde olduğunu söyledi. İran halkına yönetime karşı ayaklanma çağrısı yaptı. Ehliyette bir devir resmen bitiyor. Sürücü adaylarının direksiyon sınavında ezbere dayalı sabit parkur sistemi sona eriyor. Yeni düzenlemeyle sınav süresi 1 saate, direksiyon eğitimi ise en az 24 saate çıkarılacak. Yeni dönemde sürücü adayları artık dumanlar arasına değil, gerçek araçların arasına park edecek. Çevre yolları ve AVM otoparkları da sınav kapsamına girecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 37, Eskişehir 31, Trabzon 27, Erzurum 28, Gaziantep 37 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 30, Gümüşhane 32, Saraybosna 23 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Bilgi bir gaye değil, vasıtadır. Amaç değil, araçtır. Şayet araç amaç haline dönüşürse, arzu edilen sonuçlar elde edilemez. Hatta kulluk dahi vesiledir Hakk'ın rızasına. Çünkü kul olma, Allah adına yapılan bir tercihin yansımasıdır. Maksatsa rızayı ilahidir. Bilgi, insan zihninde ve gönlünde karşılık bulmuyorsa, olumlu değişim ve gelişime vesile olmuyorsa, sahibi adına bir yük değil midir? Bilgi, bilgeliğe götürmüyorsa, bir gurur ve kibrin işareti haline geliyorsa şayet, Allah'a sığınmak gerekmez mi bu bilgiden? Fayda vermeyen ilimden, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan ve ürpermeyen kalpten sana sığınırım Allah'ım duası. Bu açıdan ne kıymetli bir duadır. Bilgi amele götürmüyorsa, hatta cerbeze yoluyla sizi geveze kılıyorsa, demagojinin en girift mevzularını aşina kılıp nefsinizi okşuyorsa, insan aldanmış sayılmaz mı? Şeytanı ilahi rahmetten mahrum kılıyorsa,

0: olan şey bilgi zafiyeti mi, yoksa yakine dönüşmeyen malumat yığını mı? Nice oruç tutanlar vardır ki, oruçlarından kazandıkları açlık ve susuzluktan başka bir şey değildir hadisi. Oruç tutma bilgisinin orucu kabule şayan kılmadığını bize hatırlatmıyor mu? Keza, vay haline şöyle namaz kılanların ki, onlar namazlarından gafildirler. İbadetlerini gösteriş için yaparlar ayetiyle. Edindiğimiz bilgi ilahi maksada bizi ulaştırmalı değil mi? Bir şeyin bilgisine sahip olmakla, o şeyin kendisine sahip olunmadığını bilmek önemli bir erdemdir. Bundan dolayıdır ki, tevazuun ne olduğunu bilmek, insanı her zaman mütevazı kılmıyor. Cömertliğin bilgisi insanı infaka davet ederken, bu bilgi tek başına cömert olmaya yetmeyebiliyor. Temizlik imandandır levhalarının çadırvanlarda asılı durması, temiz olmaya ve temiz kalmaya bizi ulaştırmayabiliyor. Sabrı ne olduğunu biliriz de, bizatihi sabrın yaşanmasının, bilginin çok ötesinde bir gayrete bağlı olduğunu ancak yaşayarak fark ederiz. Bilgiden maksat eylemdir. Eyleme geçmeyen bilgi ise zihin dünyamızda malumat olarak kalmaya mahkumdur. Sevginin sözünü etmekle sevgiyi yaşamanın elbette bir olmadığı, merhameti kelimelerin arasında aramaktan çok öte bir şey olduğu, ideal olanı söylemekle ideal olunmadığını bilmekteyiz. Bilgilerimiz bizi dönüştürüyor, bize değer katıyor, bize farkındalık yaşatıyorsa şayet paylaşalım. Halen bir değişme imkanı tanıyorsa bilgiler, uygulamayı önce kendi nefsimizde yaparak başlamaya ne dersiniz? Bana nasıl iyi bir insan olunacağı hakkında fazla konuşma, öyle biri ol.
1: Önce insanız. Hazırlayan ve sunan Halil Yıldırım.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Her şeyin münasip bir zamanı vardır. Zamanı gelmeyince kapalı goncalar bile açılmaz. Acele edilen iş daima gecikir. Acele edilmiş işin sonu pişmanlıktır. Acele etmemek, işin olumlu ve uygun zamanını beklemek gerekir. Ey bilge, her iş zamanında olur.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ten kafes şeklindedir. Fakat ten kafesine girenlerin ve oradan çıkanların aldatışları yüzünden bu ten ruhu hırpalayan bir diken olur. Ten kafesinin esiri olan ruh, halkın kendisine karşı duyduğu hayranlıktan adeta sarhoş olduğunu görünce benliğe kapılır, kibirlenir, kendini idare edemez olur. O bilmez ki şeytan kendisi gibi binlercesini helak ırmağının sularına atmıştır. Dünya insanlarının lütuflarda bulunmaları, yaltaklanmaları hoş bir lokma gibi görünür. Lakin o lokma ateşle doludur. O lokmanın tadı, lezzeti meydandadır. Fakat içindeki ateş gizlidir. Dumanı işin sonunda ortaya çıkar.

Haberler az sonra. Reklam. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Hayırlı akşamlar, az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aylık %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz ayın zam şampiyonu yurt dışı havayolu taşımacılığı oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temel mal ve yıllık kira enflasyonundaki düşüşe dikkat çekti.

0: sürdüğünü söyledi. Milli Muharip Uçak Kağan'dan vazgeçilmeyeceğini vurguladı. Kırgızistan gezisi dönüşünde gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina yönetimini de uyardı. Adaları silahlandırmaktan vazgeçin, yanlış yoldan dönün mesajı verdi. Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya destek olan Avrupa ile Moskova yönetimi arasında gerilim her geçen gün daha da artıyor. Berlin yönetimi ülke sınırları içinde yaşanan peş peşe saldırıların sorumlusunun Moskova olduğunu öne sürdü. Rus lider Putin iddiaları reddetti. Kanıtların sahte olduğunu öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş yeniden kızıştı. Amerikan ordusu bir kez daha Hürmüz Boğazı ve çevresine hedef aldı. Tarhan yönetimi saldırılarda en az 18 kişinin öldüğünü, 142 kişinin de yaralandığını duyurdu. Çok geçmeden İran devrim muhafızları misilleme yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Irak'taki üslerine füze ve İHA saldırıları düzenledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran ekonomisinin çöküş sürecinde olduğunu söyledi. İran halkına yönetime karşı ayaklanma çağrısı yaptı. Ehliyette bir devir resmen bitiyor. Sürücü adaylarının direksiyon sınavında ezbere dayalı sabit parkur sistemi sona eriyor. Yeni düzenlemeyle sınav süresi 1 saate, direksiyon eğitimi ise en az 24 saate çıkarılacak. Yeni dönemde sürücü adayları artık dumanlar arasına değil, gerçek araçların arasına park edecek. Çevre yolları ve AVM otoparkları da sınav kapsamına girecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 35, Antalya 37, Eskişehir 31, Trabzon 27, Erzurum 28, Gaziantep 37 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 30, Gümülcine 32, Saraybosna 23 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yetik.

Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. 3 Eylül Perşembe akşamında yani Cuma akşamında sizlerle birlikteyiz. Cuma bayramımız, Cuma akşamımız bereketli, huzurlu, mübarek olsun tüm İslam alemine, siz değerli dinleyicilerimize. Ve Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun, siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam vaktimizi, akşamımızı bereketli eylesin, hayırlı, mübarek eylesin efendim. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. İstek eserlerinizi, selamlarınızı bekliyoruz. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı akşamlar başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen şöyle programımızın ve akşamın ilk güzel selamlarını, mesajlarını almaya başlayalım. Maşallah, subhanallah, biz gelmeden, programa başlamadan sizler radyo başında bizleri bekliyorsunuz efendim. Gönlünüze sağlık. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz. Aleykümselam. Gaziantep'ten yazıyoruz, severek dinliyoruz yayınlarınızı. Her biri çok güzel, teşekkür ediyoruz. Sıradaki eser de Müslüman Alemin Armağanı olsun. Teşekkür ediyoruz, biz teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyomuza, hem sabah hem akşam bizler sizlerle beraberiz ve zaman ayırdığınız için selamlarımızı iletiyoruz. Kırıkkale'den Mekan Çiçek, Konya'da bulunan torunlarım Asya Uraz ve eşim Ayşe, kızım Hilal. Selamlar iletiyor, hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz bizler de size. Hemen sıradaki güzel eserimizle buluşturalım, ardından bekliyoruz mesajlarınızı, istek eserlerinizle devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz hemen. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Mükremin Şaraplı ben. Sizleri Trabzon Ersin Yeşilyalı sahilinden keyifle dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Herhangi bir eseri Bursa'daki oğlum Mert Ali ve yanındaki evlatlarıma, bütün Trabzon'da hemşerilerimize armağan ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Güzel memleketimiz Trabzon'umuza bolca selam olsun. Eskişehir'den Tuğba Cuma gecemizden selam olsun. Aleyküm selam. Yolculuk hazırlıkları yaparken dinlemekteyiz sizleri. Rabbim açık eylesin yollarımızı. Amin. Bekleyenlere göz aydınlığı olsun. Başta değerli eşim olmak üzere tüm aileme selamlar, iyi yayınlar diliyoruz sizlere de. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Çağatay Bey Sakarya'dan Recep Almaz. Sıradaki eser Diyanet Radyo çalışanlarına, bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan olsun. Gazze'ye selam, boykota devam. Rabbim Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin efendim. Güzel, sıradaki eserimiz, sizin istemiş olduğunuz eserimiz, bizden sizlere armağan olsun, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Sizlere sevgiler, selamlar gönderiyoruz Çağatay Bey. Muş Hasköy yolunda dinliyoruz, takip ediyoruz sizi. Oo, selam olsun sizlere. Muş'a sevgiler, selamlar. Hasköy'e sevgiler, selamlar. Yine sizlerden diyor ki, yine sizden dağları delip zindan etseler ilahisini istiyorum. Bu eseri Kayseri'de bulunan Çağrı ailesine ve eşim Songül'e armağan ediyorum. Geçen hafta dinleyemedik diyor, kolaylıklar diliyoruz sizlere. Yayınladık ama belki de siz denk gelemediniz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Muş'ta bizleri dinleyen Muş'un bütün ilçelerine sevgiler, selamlar gönderiyoruz bu arada. Oradaki kıymetli dostlarımıza da selam olsun. Hayırlı programlar olsun İstanbul'dan Zahide, İmran annemle beraber dinliyoruz sizi. Mustafa Cihat'tan suskunluğun bedelini istiyorum. Yayınlarsanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm abicim, sessiz dinleyiciniz. Yol üstünden ailemle dinliyoruz sizleri. Emre olur eseri yayınlarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Hemen istek eserinizi dinletelim, ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.

0: Reklam.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.

Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam Kocaeli'den Özlem. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Allah razı olsun, hayırlı akşamlar olsun. Yayınlarınız çok güzel, insanı duygulandırıyor. Güzel yerlere götürüyorsunuz bizleri. Kardan Aydınlık eserini istiyorum. Canım eşim armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Çağatay abicim, Elazığ Karakoçan ilçesinden Yusuf, seyreyle güzel ezgisini Karakoçanlı hemşehrilerimize armağan ediyoruz. Namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük rahatı vardır. Uzun zamandır yazamadım, özlemişim sizleri, teşekkürler. Rabbim Diyanet Radyo ile birliğimizi daim eylesin. Amin efendim. Sıradaki eserlerimiz o zaman sizlere armağan olsun. Hemen dinleyelim, dinletelim, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. Efendim devam ediyoruz kaldığımız yerden programımıza. Selamünaleyküm ve aleyküm selam efendim. Gönüllere ferahlık veren Diyanet Radyomuza çalışanlarına Allah sizlerden razı olsun. Amin cümlemizden. İzmit'ten Hakan Kahraman ben. Yan yüreğim yan ki gör ki neler var eserini Bursa ve Ankara'da çalışan kızlarıma armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Biz de hem güzel Bursa'mıza hem güzel başkentimize Ankara'mıza sevgiler selamlar gönderiyoruz sizler vesilesiyle. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere de efendim. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan dua programında gecedeyiz. Bütün dualarımızı Allah'ım kabul eylesin. Amin efendim Allah razı olsun. Araya araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü. Yayınlar mısınız? Mutlu oluruz. Teşekkür ediyoruz. Mehtap Hanım bizler de teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam efendim. İstanbul Çanakkale yolunda dinliyoruz sizi Çağatay Bey. Sıradaki eseri de aileme armağan ediyor. Teşekkür ediyorum. Yolda olanlara, yolda bizlere kulak verenlere, bizi de kendine yolda böylesi güzel bir yarenlik edenlere sevgiler selamlar gönderiyoruz efendim. Yolunuz açık olsun. Sağ selamet varınız inşallah gideceğiniz yerlere. Dinleyelim o zaman istek eserlerinizden bir tanesini daha. Buluşturalım sizlerle ardından devam edelim.
1: Suskunluğun bedeli çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki semaların küçük şehidi nazlı çiçeğidir Muhammed. Hayır, hayır.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda seyir halinde olan yol grubumuz, her birinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz efendim. Ve diyor ki, İstanbul trafiğinden hayırlı akşamlar programına sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Gazze için boykota devam, kesinlikle boykota devam ediyoruz. Özgür Gazze, özgür Filistin için boykota ve dualarımıza devam ediyoruz efendim. Kamyonet şoförleri için gelsin istiyorum sıradaki eserler. Tabii ki gelsin. Bütün kamyonet şoförlerimize, uzun yol şoförlerimize, tır şoförlerimize, her biri Allah razı olsun bizlere kulak veriyorlar. Her birinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz kıymetli şoförlerimiz. İyi yayınlar diliyoruz. İyi akşamlar efendim. Cemile Beyza ben. Duygularımızı günlük hayatımızda maalesef mesajlara sığdırdık. Bugün gurbette olan babamdan mektup aldım. İçim içime sığmadı. Sıradaki eser Canım Babam için armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz bizler de sizlere. İyi yayınlar Diyanet Radyomuzu, Adana'dan Sevda ben. İyi akşamlar efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayatımızda maddi ve manevi var olan birçok şeyin kıymetini bilmediğimizin farkına vardım bugün. Hakikaten ne kadar doğru. Aracımızı satışa çıkardık diyor. Satınca sağladığı kolaylığın nedenli çok önemli olduğunun farkına vardım. Hayatımıza şükretmemiz gereken nice çok şey var. Hakikaten öyle. Gittiği zaman, elimizden yitirdiğimiz zaman kıymetini anlıyoruz. Mevla kimseyi de gördüğünden geri koymasın, değil mi? Sıradaki eser eşim Akif'e armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Bu arada güzel memleketimiz Adana'mıza da bolca sevgiler, selamlar olsun. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Adım Sevgi, Kayseri'den yazıyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Sen hiç sevmedin mi? İlahisini yayınlarsanız sevinirim. Allah'a emanet olunuz sizler de efendim. Şimdi mesajlarınızı bekliyoruz, selamlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Hem dinlemek istediğiniz eserlerinizi efendim sizlerden istirham ediyoruz, hem de cuma gecesindeyiz ya, o kıymetli dualarınızı da sizlerden rica ediyoruz. Şu güzel eserin hemen akabinde o güzel dualarınızla, mesajlarınızla sizleri tekrar buluşturacağız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce söylemiştik, yol grubumuz maşallah subhanallah bu akşam bizleri yalnız bırakmıyor. Diğer akşamlarda da olduğu gibi tabii ki. Sevgili Mehdi Kasapoğlu diyor ki Çağatay abicim seni dinliyoruz, yoldayız, teşekkür ediyoruz. Salih Mete için bir ilahi istiyorum sizlerden. Bütün eserlerimiz armağan olsun, hem de bizden selam olsun, yolumuz açık olsun, hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Çok güzel eserlerimiz, her biri birbirinden güzel eserlerimizin hepsi de armağanımız olsun efendim. Hayırlı akşamlar olsun İstanbul'dan Süleyman Yazıcı. Hayırlı akşamlar efendim. Aileme ve bütün İslam alemine cuma akşamı mübarek olsun. Amin efendim. Dualarınızda olalım bizler de. Sorduğum sarı çiçeğe ilahisini istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar olsun Çağatay Bey kardeşim, sizlere de efendim. Ne zaman anarsam seni. Nasıl güzel bir eserdir değil mi? Yayınlarsanız seviniriz. Diyanet çalışanlarımıza, dinleyenlerimize. Çocuklarıma armağan olsun. Rabbim Gazze'ye yardım eylesin. En kısa zamanda selamete ulaştırsın. Amin efendim. Dünyada zulüm gören Müslümanlara selamet ulaştırsın Mevlam. Amin. Başkent Ankara'dan Gülender. Teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm. Cuma akşamının feyzi bereketi üzerimize olsun. Amin cümlesiyle birlikte efendim. Aleyküm selam. Dualar gönderiyorum diyor sevgili Şükriye İşcan. Çok teşekkür ediyoruz. Dualarınız daim olsun efendim. Allah razı olsun her birinizden. Ve efendim çok kıymetli bir isim şu anda bizlere kulak veriyor. Bizler için hem Diyanet Radyomuz hem Diyanet Televizyonumuz için hakikaten çok önemli bir isim. Zira kendisi bize o güzel, kıymetli düşünceleri, fikirleri, vizyonerliğiyle yayın hayatımızda mihmandarlık yapıyor. Allah razı olsun. Kıymetli Radyo ve Televizyon Daire Başkanımız Sayın Doktor Şükrü Şahin Dügencili, kıymetli başkanımız bizlere kulak veriyor. Onun rehberliğinde yeni yayın dönemimize hazırlandığımız şu güzel günlerde çok güzel programlarla sizlere merhaba diyeceğiz efendim. Hem Diyanet Televizyonu hem de Diyanet Radyoları olarak birbirinden kıymetli isimler, birbirinden değerli programlar sizlerle buluşacak çok yakında yeni yayın dönemimizde. O güzel çalışmalara imza atan değerli Radyo ve Televizyon Daire Başkanımız Doktor Sayın Şükrü Şahin Dügencili Başkanımız bizlere kulak veriyor. Şu güzel eserimizi değerli başkanım armağan edelim. Hem size hem sizin nezdinizde bütün dinleyicilerimizle buluşturalım. Ardından devam edelim.

rüzgarlar esmesin, bulut ağlamasın. Sevdam bana yeter, yağmur yağmasın. Durdurak dünyayı, güneş doğmasın.

Çok güzel bir eserdi, sizlerle buluşturduk. Siz değerli dinleyicilerimize armağan ettik. Hemen kaldığımız yerden devam edelim mesajlarınız eşliğinde. İstanbul'dan selam olsun. Ne oldu bu gönlüm? İsmail Coşar'dan yayınlarsanız seviniriz. Trafikte olan, gönlü şifa arayan herkese armağan olsun. Ayhan Tunçer. Rabbim gönlümüze inşirah versin efendim. Ve Şafi ismi hürmetiyle şifalar versin. Hem gönlümüze, hem ruhumuza, hem bedenimize. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Yusuf, ben şu an Aksaray Ankara yolundayız. Ankara'ya doğru yolculuk yapmaktayım. Yolunuz açık olsun efendim. Fatih Koca.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz Diyanet Radyomuza. İyi akşamlar efendim. Konya'dan çok selam olsun size. Çiğdem ben. Aleyküm selam. Tüm değerli Diyanet Radyo mensuplarına ve bütün sevdiklerime sıradaki eseri armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizim de armağanımız olsun. Selamünaleyküm Konya'dan Niyazi. Aleyküm selam efendim. Bir kez daha güzel Konya'mıza, Mevlana diyarımıza selam olsun. Hayırlı akşamlar. Gazze'yi bize unutturmadığınız için teşekkür ediyorum. Kimsenin belki de umurunda değil. Millet iyice diyor. Maalesef alışmış.

bir durumda. Ama bizler dua ediyoruz Gazze'nin bir an önce kurtulması için. Allah'a emanet olunuz, teşekkür ediyoruz. Sizler de Rabbimize emanet olunuz. Şöyle bir durum olduğu kanısındayım efendim. Sizler gibi bu konuda çok hassas ve çok duyarlı milyonlarca, hamdolsun, bizlerle aynı düşünceye sahip olan insanlar var. Ki boykotun ne kadar kıymetli, ne kadar tesirli olduğunu da bizler zaten biliyoruz, farkındayız. O yüzden Gazze'miz için, özgür Filistin'imiz için hem boykota devam edeceğiz hem de asla ve kat'a unutmayacağız ve unutturmayacağız. Sürekli dilimizde olacak, sürekli programlarımızda olacak Allah'ın izniyle. Selamun aleyküm, Diyanet Radyomuza aleyküm selam. Almanya'dan Güngör ben, sıradaki eser oğlum Yusuf ve kardeşim Berkant'a armağan ediyorum. Sizleri dinlemek çok güzel, iyi ki varsınız. İyi ki sizler varsınız efendim, teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm ve aleyküm selam efendim. Mesajımızın gittiği her yere selam olsun. Rümeysa ben Sakarya'dan, ablam Nisa Nur'a, babama, anneme, bütün akrabalarıma hem de arkadaşlarıma sıradaki eseri armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuz sizler de efendim. Hadi dinleyelim, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Ben Miski Seyyah Ersin. Şu an Bolu'dan Bursa'ya devam ediyoruz diyor efendim. Yarın başlayıp sürecek namaz etkinliğimize katılmaya gidiyorum. Müsait olan herkesi bekliyoruz. Sıradaki eser bütün katılımcılar armağan olsun. Bizden de selam olsun efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sıradaki eser yolda olanlara armağan olsun. Olsun tabii ki. Program başından bu yana yol grubumuza sevgiler, selamlar ve eserlerimizi armağan ettik. Tabii ki program boyunca da devam edeceğiz. Çünkü çok fazla dediğim gibi bizleri yol arkadaşı eyleyen dinleyicilerimiz varmış. Güzel oluyor bunları sizlerden görmek, okumak, bilmek. Gönlünüze sağlık. Sizin şahsınızda bütün Diyanet camiasından Allah razı olsun Çağatay Bey. Çok kaliteli programlar yapıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Allah gayretimizi arttırsın, bütün ümmeti Muhammed'e necat versin. Ankara'dan Mustafa, Mustafa Bey teşekkür ediyoruz ama hakikaten hani bu konuda mütevazı olamayacağız. Ciddi anlamda bu programların kaliteli olabilmesi için, sizlere layık olabilmesi için mikrofon ardında çok güzel, çok başarılı, çok kıymetli isimler var. Yani büyük bir takım var aslında, biz büyük bir aileyiz çünkü Diyanet Radyoları ailesi olarak. Onların en başında da tabii ki genel yayın yönetmenimiz ve programlarımızın koordinatörü, Allah razı olsun, hem hayırlı sabahların hem hayırlı akşamların yapımcısı olan Reyhan Sevinç hanımefendi var. Onun aynı şekilde rehberliğinde teknik masadaki bütün mesai arkadaşlarımız, ses kayıttaki bütün mesai arkadaşlarımız, bizlere ulaşım noktasında hakikaten emek sarf eden bütün kıymetli mesai arkadaşlarımız, çok büyük bir aileyiz ve bu programların sizlere ulaşılması noktasında çok büyük bir özveri var, çok büyük bir emek var. Ve bu emeklerin karşılığında sizlerden bu güzel alakayı görebilmek, sizlerin bu güzel teveccühüne nail olabilmek bizler için çok çok değerli, çok kıymetli. İyi ki sizler varsınız, Allah her birinizden razı olsun. Bundandır ki her yıl Diyanet Radyolarımız kendi kategorisinde zirvede oluyor ve birinci oluyor. Ve sizler bizi her daim zirvede tutuyorsunuz, birinci yapıyorsunuz kendi alanımızda. Çok teşekkür ediyoruz bütün değerli dinleyicilerimize. İyi ki varsınız. Şu güzel eser de bütün Diyanet Radyoları çalışanlarından, mesai arkadaşlarımdan sizlere armağan olsun. Buyursunlar.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Devam ediyoruz. Selamünaleyküm İstanbul'dan Hakan ben. Aleykümselam. Büşra Lena eserini Mardin'deki akrabalarıma, eşim, ailem ve bütün Müslüman kardeşlerimize, Diyanet Radyo ailemize armağan ediyorum. Rabbim Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin ve bizlerin yardımcısı olsun. Hayırlı akşamlar. Cuma'nın hayrı bereketi üzerimize olsun. Amin efendim. Selamünaleyküm. Diyanet Radyomuza İstanbul'dan Tuğba Fatih Koca'dan Kimi Dosta Gider eserini rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Öncelikle çok sevdiğim Ayşe ablama hediye olsun. Trafik kazası geçirdiği eşiyle birlikte geçmiş olsun efendim. Dinleyenlerden de Şafi ismi hürmetiyle Rabbimizden dualarını istiyoruz. Gazze için de aynı şekilde ve bütün mazlumlara hediyemiz olsun. Tüm dinleyenlere gelsin. İyi ki varsın Diyanet Radyo. Dualarımız sizlerle. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bursa'dan Hümanur. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Sıradaki eser başta Gazze olmak üzere. Bütün şehitlerimize hediye olsun. Kardan aydınlık eserini yayınlarsanız huzurlu mutlu akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Diyanet Radyo dinleyicilerine iyi akşamlar, iyi yayınlar olsun sizlere de. Adana'dan Maşet'e sıradaki eser bütün gurbetli olan sevdiklerimize, canım kardeşime ve kıymetli aileme armağan ediyor. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Mutfak ekibine selam olsun. Bulundukları anın kıymetini bilsinler. Bu saat olmuş, daha yollarda olan, evine yetişemeyen ve daha ne yemek yapacağını bilemeyen hanımlar var diyor dinleyicimiz. Acaba bize de bir öneride bulunabilir mi birileri, ne yapacağız bilemiyoruz. Sen hiç sevdin mi Resul'ü eserinde sizlerden rica ediyoruz, Allah'a emanet olunuz. Efendim şimdi böylesi önerileri alır da sizlerle buluşturmaya kalkarsak biz bu programı bayağı uzun saatlerde devam ettirmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Allah ne verdiyse diyelim bu akşamlık. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Başakşehir'den Yasemin, sıradaki eser çocuklarım ve bütün dinleyenlere armağan olsun. Selametle teşekkür ediyoruz. Hemen buluşturalım sıradaki eserimizle sizleri, ardından programın son bölümünde devam edelim.

Zeyd bin Sabit radıyallahu an akşam namazında kısa sureler okumasını yadırgadığı Mervan'a, "Ey Ebu Abdülmelik, akşam namazında İhlas ve Kevser surelerini mi okuyorsun?" diye sorar. Mervan bu soruya evet şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit radıyallahu an, "Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın akşam namazında iki uzun sureden biri olan Araf suresini okuduğunu bilirim." diyerek Mervan'ı okuduğu surelerin kısa oluşu ve sünnete uyması bakımından uyarmıştı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Efendim programın son bölümünde hemen mesajlarımıza bakacağız. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Kuşadası Çınar Köyü'nden Baki Şahin, eşim Fadime ve oğlum Salih Mirza. Sıradaki eseri armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Konya'dan Yasin ben. Teşekkür ediyoruz efendim. Mütevazı olma konusunda gerçekten hak ediyorsunuz bazı radyolarda. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Yüreğinize sağlık. Aleyküm selam diyorlar. Biz selamünaleyküm diyoruz. Mesajı okumayıp geri bırakıyorlar diyorlar. Ne diyelim efendim? Herkesin yoğurt yiyişi farklı. Biz sizlere başımızın tacı olarak bütün dinleyicilerimize ayrı ayrı ehemmiyet gösteriyoruz. Sizlerle birlikte varız biz. İlk sizler varsınız diyor. İlk sizler varsınız efendim. Teşekkür ediyoruz. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Siz gerçekten bizdensiniz. Allah razı olsun. Aileden olabildiysek ne mutlu bize. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. İki çocuğumla Ömer ve Ahmet, her zaman sizleri dinliyoruz. Sıradaki eseri de anneme armağan ediyorum. Bizden de armağan olsun efendim. Bütün annelere armağan olsun. İstanbul'dan selamlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben de bütün övgüleri katılmakla birlikte Mevlüt Kandili haftası için yaptığınız programlardan dolayı teşekkür ediyorum. Her biri çok çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Hele bir Hazreti Bilal'in peygamberimizden sonra Medine'de okuduğu ezan vardı ki gözyaşlarımız sel oldu. Programları planlayan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yasemin Hanım teşekkür ediyoruz. Reyhan Sevinç'e de ileteceğiz efendim bu güzel kıymetli cümlelerinizi. İmzası vardır çünkü her birinde. Selamünaleyküm sevgili Diyanet Radyomuz, aleyküm selam. Sizleri severek dinliyoruz. Bugün benim eşim Hidayet Metin'in doğum günü. Rabbim bereketli eylesin efendim. Onun için uyan ey gözlerim uykudan eserini rica ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Selamünaleyküm Fransa'dan Emine Çiftçi. Aleyküm selam. Abicim ben programın sonuna doğru yetişebiliyorum. Biraz geç oluyor, kusura bakmayın. Cumamız mübarek olsun. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Kusur olur mu efendim? Ne zaman yetişebiliyorsanız o zaman yazınız tabii ki, ama önemli olan biz burada programı nihayete erdirmeden yetişebilmemiz birbirimize. Selamünaleyküm Malatya'dan Mevlüt'e, annem Fadime, ablam Munise ve babam Metin için sıradaki eseri istiyorum. Malatya'mıza selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam efendim. Biz isteriz de sunucumuz yayınlamaz mı? Hocamızın en çok sevdiğimiz eserlerden birini dinledik. Size çok teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Efendim geldik programımızın sonuna. Yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programında tekrar buluşmak, kavuşmak duasıyla Yüce Mevlamıza emanet olunuz. Bereketli olsun cuma akşamımız. Mübarektir. Bizleri de mübarek eylesin. Hoşçakalınız.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Sahabeden Hazreti Enes diyor ki, Efendimizin huzuruna bir adam geldi ve yolculuğa çıkmak istiyorum dedi. O da ne zaman gidiyorsun deyince, yarın inşallah dedi. Bunun üzerine Resulullah adamın elinden tuttu ve onun için şöyle dua etti. Allah'ın hıfzu himayesiyle gözetim ve koruması altında git. Allah sana takva azığı versin, günahını bağışlasın, her nereye yönelirsen hayrı o yöne çevirsin.

0: emanetlerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Diyanet radyolarından çok kıymetli dinleyicileri, bir Mecelle'den Dersler programıyla daha huzurlarınızdayız. Bu dersimizde konu edeceğimiz mecelle kaidesi El mevaidu bi sureti taaliqi tekunu lazimeten kaidesi. Kaide şunu söylüyor: şarta bağlı olarak verilmiş olan sözler bağlayıcıdır. Dini açıdan gerçekleştirilmesi sahih ve hayata geçirilmesi mümkün olan şarta bağlı olarak verilmiş olan sözler, söz veren kişiyi bağlar. Yani şarta bağlı olarak verilen sözler, şartın gerçekleşmesinden sonra yerine getirilmelidir. Ancak herhangi bir şarta bağlanmayıp soyut olarak verilen sözler, ileriye yönelik olarak verilmiş mücerret vaatler olup kazaen yerine getirilmesi vacip değildir. Mesela bir şahıs diğerine, sen bu malı falancaya sat, şayet o sana parasını ödemezse ben sana öderim dese, satıcı konumunda olan kişi de söz konusu malı müşteriye satıp satış bedelini talep ettiğinde müşteri parayı ödemediği gibi oyalama ve geciktirme ile satıcının parasını vermezse, söz veren şahsın şarta bağlı olarak verdiği sözü uyarınca mezkur satış bedelini satıcıya ödemesi gerekir. Ancak satıcı henüz müşteriden satış bedelini talep etmeden, şarta bağlı olarak söz veren bu şahıstan hiçbir şey talep edemez. Aslında söz veren bu şahsın bu malı falancaya sat ve benzeri ifadeleri yerine getirilmesi gereken bir şart değildir. Hatta bu bir şart değildir. Zira Mecelle'nin 623. maddesinde de izah edildiği üzere şahsın şayet parayı ödemezse ben öderim demesi, bu anlamda bu söz veren şahsın müşteriye kefil olduğu anlamına gelir. Değerli dinleyenler, satıcının satış bedelini kendisinden isteyemeden müşteri vefat etse, bu durumda güvence veren şahsın verdiği bu güvence ve garanti de artık geçersiz hale gelecektir. Çünkü şarta bağlı olan şey artık madum hale gelmiştir, yok olmuştur. El muallaku bi şartı yecibu thubutuhu inde thubuti şartı. Şarta bağlı olan şey şartın gerçekleşmesinde gerçekleşmiş kabul edilir kaidesinin şerhinde de ifade edildiği üzere, şartın gerçekleşmesinden önce ona bağlanmış olan şey de yok olunca, satıcının müşteriden satış bedelini talep etmesi ve müşterinin ödemeden kaçınması veya ayak diremesi gerçekleşmedikçe şart olan söz konusu müşterinin ödeme yapmaması da doğal olarak gerçekleşemez. Bu durumda da şahsa o şarta bağlı olarak verilen güvence ve ödeme garantisi de bağlayıcı olmaktan çıkmış olur. Dinen kişinin üstlenip telafi etmek zorunda olmadığı bir takım zarar ve ziyanlarla ilgili olarak verdiği sözler de bağlayıcı değildir. Mesela bir şahıs diğerine, sen bu malı al, şayet zarar edersen zararını ben öderim dese, diğer şahıs da söz konusu malı satın alsa ve gerçekten de zarar etse, kendisine zararını ödeyeceği sözünü veren kişiden hiçbir talepte bulunamaz. Bir şahıs kendisine ait olan bir gayrimenkulü aşırı aldanma, gabn-ı fahiş ile sattıktan sonra müşterinin şayet sana ödediğim parayı bana geri verirsen ben de satış akdini feshederim, gayrimenkulünü geri veririm diye söz vermesi yerine getirilmesi gereken bağlayıcı bir vaattir. Verilmiş olan bu sözün akit meclisinde verilmiş olmasıyla daha sonra verilmiş olması arasında bağlayıcılık açısından bir fark yoktur. Değerli dinleyenler, daha önce de derslerimizde ifade ettiğimiz üzere mücerret vaadin hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Soyut vaatler bağlayıcı değildir. Ancak bu durumdan bir mesele istisna edilmiştir. Mesela bir şahıs diğerine piyasa değerinin çok altında bir fiyatla, hatta gabn-ı fahiş ile bir şey satsa, müşteri de kalabalık insanların bulunduğu bir mecliste şahit de tutarak satıcıya ödediği meblağı geri vermesi halinde yaptıkları satış işlemini feshedeceğini söylerse, müşterinin verdiği bu sözün gereğini yapması gerekir. Müşterinin kendisi halen hayatta ise, bizzat kendisi şayet vefat etmişse, varislerinin verilen bu sözün gereğini yapmaları gerekir. Yapılmış olan bu satış işlemi de vefaen satış, yani bey'ül vefa olacaktır. Aslında anlaşıldığı kadarıyla yapılmış olan bu satış işlemi aşırı aldanmayla yapılmış ve müşterinin de ödediği paranın satıcı tarafından kendisine geri verilmesi halinde satılan malı geri iade edeceği sözünü vermesi gerçekte bu satışın vefaen bir satış olduğunu gösterir. Vefaen satış da rehin gibi değerlendirilir, yani rehin hükmündedir. Dolayısıyla hem satıcı hem de müşteri tarafından feshedilmesi mümkündür. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka mecelleden dersler programıyla tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
1: Mecelleden dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Saçın sevdası gitmez çeşmi terden ya Resulallah. Gider mi kâkülün fikri nazardan ya Resulallah. Mihali serbülendim gonca-i şevkinle şadab et. Gönül azurdedir hâr-ı kederden ya Resulallah. Reyh-i aşkında pir oldum, melaz-u destgirimsin. Beni asude-i haleyle hatardan ya Resulallah. Eğer bezlü nisar olmazsa bazar-ı muhabbette, ne hasıl kıymeti dürr-ü güherden ya Resulallah. Beni mecnun-i layakil eden sevdayı zülfündür. Haber aldım bu şeb bad-ı seherden ya Resulallah. Derunum tur-i didar eylemezse pertevi zatın, rıza bizar olur nur-i basardan ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Neccarzade Rıza.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterli.

rızasında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Bunu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Zindanı gül bahçesine çeviren Hazreti Yusuf. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Yusuf'un hikayesinde büyük bir zulmün sonunda zindana düşen Hazreti Yusuf, tıpkı Hazreti İbrahim'in ateşi gül bahçesine çevirmesi gibi zindanı gül bahçesine çeviriyordu. Günler, haftaları, aylar, yılları kovalarken zindanın çevresi her gün biraz daha değişiyordu. Gürültü ve patırtılar yok denecek kadar azalmıştı. Bu durumdan en fazla gardiyanlar memnun kalıyordu. Zindanda artık yepyeni bir kültür oluştuğundan yeni gelen mahkumlar da kısa sürede diğerlerine ayak uydurabiliyorlardı. Hazreti Yusuf'la beraber zindana giren iki kişi daha vardı. Birisi sarayın ekmekçisiydi. Diğeri de Mısır kralının içecekleriyle ilgileniyordu. İşledikleri bir hatadan dolayı zindana atılmışlardı. Bir gün sabah erkenden ikisi de Hazreti Yusuf'un yanına gelip gördükleri rüyayı yorumlamasını istediler. Kralın içecekleriyle ilgilenen genç, "Ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm," dedi. Ekmekçi olan da heyecanla, "Ben de rüyamda başımın üzerinde ekmek taşıdığımı ve kuşların o ekmekten yediğini gördüm. Bize bunun yorumunu yapar mısın? Şüphesiz biz seni çok iyi bir insan olarak görüyoruz." İkisinin de son derece heyecanlı olduğunu gören Hazreti Yusuf, "Tasalanmayın. Gördüğünüz rüyanın tahmini yorumunu değil, hakikatini size anlatacağım. Hem de yemeğiniz gelmeden önce."
2: "Nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsun?"
1: "Bu bana Rabbimin öğrettiklerindendir.
2: Bizim birçok tanrımız var ama bugüne kadar hiçbirinden iyilik adına bir şey görmedik. Seninse bir tanrın var ve seni hiç yalnız bırakmıyor.
1: O sadece benim değil, hepimizin Rabbidir. Yeter ki ona doğru bir adım atalım. O bize daha fazla yaklaşacaktır."
2: "Böyle bir tanrı için neler yapılmaz ki?"
1: "Zindan arkadaşlarım, şunu kesinlikle biliniz ki ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir milletin dinine değil, atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu bize Allah'ın lütfudur."
2: "İbrahim, İshak ve Yakup da kim?"
1: "Bunlar Yüce Allah'ın daha önce insanlara gönderdiği peygamberlerdir. Yakup babam, diğerleri ise atalarımdır. Onlar da bir tek ilah olan Allah'a inanıyorlardı."
2: "Bir tek tanrı nasıl oluyor da bütün dünyayı tek başına yönetiyor, aklım almıyor."
1: "Ey zindan arkadaşlarım, ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hakimiyet sahibi olan tek Allah mı? Düşünebiliyor musunuz? Kainatta iki tane ilah olsa,

0: hiç düzenden söz edilebilir mi? Bir ilde iki vali olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ya da bir ülkede iki kral? Hayır, böyle bir şey görmedik. Allah'ı bırakıp da taptıklarınız sizin ve atalarınızın uydurduğu bir takım şekillerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Onlar hiç kimseye bir fayda sağlamazlar. Değil başkalarına, kendilerine gelecek zararı bile engelleyemezler. Görmeyen, duymayan, konuşamayan varlıklardan nasıl ilah diye söz edilebilir? Onu dinleyenler, hayır hayır, görmeyen bir varlıktan ilah diye söz edilemez, dediler. Hazreti Yusuf devam etti. Yeryüzünü yönetme hakkı sadece Allah'a aittir. O, kendisinden başka bir şeye tapmamızı yasaklamıştır. İşte en doğru din budur. Hakikat böyleyken, insanların çoğu bunu bilmez ya da bilmek istemezler. Hazreti Yusuf'un sözlerinden o kadar etkilenmişlerdi ki, rüyalarını unutmuşlardı. Hazreti Yusuf onların rüyalarını yorumladı. Ey zindan arkadaşlarım, rüyanızın yorumuna gelince, rüyasında krala şaraplık üzüm sıktığını gören gence dönerek, sen efendine yine şarap sunacaksın, o seni affedecek. Diğer gence dönüp, sana gelince sen de asılacaksın ve kuşlar başından yiyecek. Yorumunu sorduğunuz rüyaların hakikati budur ve aynen böyle gerçekleşecektir. Hazreti Yusuf'un yaptığı yorumlar aynen gerçekleşti. Kısa bir süre sonra görevliler iki genci alıp götürdüler. Hazreti Yusuf zindandan kurtulacağını düşündüğü gence, buradan kurtulup tekrar saraya döndüğünde bizi hatırla. Haksız yere burada tutulduğumuzu efendine söyle, dedi. Delikanlı gittikten sonra Hazreti Yusuf ona söylediği sözü hatırlayınca çok üzüldü. Alemleri yaratan, her şeye hükmeden Allah varken Mısır'ın kralından nasıl yardım isteyebilirdi? Bir anlık dalgınlıkla söylediği bu sözler ihlaslı bir kişiye yakışmazdı. Bundan dolayı pişman oldu ve tövbe etti. Dışarıdan gelen haberler, çıkan mahkumlardan birisinin idam edildiğini, diğerinin de sarayda tekrar eski görevine döndüğünü söylüyordu. Fakat sarayda eski görevine başlayan genç Hazreti Yusuf'u hiç hatırlamadı. Sanki hiç böyle bir konuşma olmamıştı. Hazreti Yusuf uzun bir süre daha zindanda kaldı.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Hangi şey ucuzsa ayak altında kalır. Kıymetli kumaşlar kıymetinden dolayı baş köşede yer alır.

Allah Resulü Huneyn seferinden dönerken içlerinde Ebu Mahzure'nin de bulunduğu 10 kişilik bir grup aynı yolun yolcusuydu. Yolun bir yerinde Resulullah'ın müezzini namaz için ezan okumaya başladı. Henüz Müslüman olmayan Ebu Mahzure ve arkadaşları yüksek sesle müezzinin dediklerini tekrarlıyor ve onu taklit ederek alaya alıyorlardı. Resulullah onları duydu ve içlerinden en güzel sesli olanı yanına getirmeleri için bir grup gönderdi. Resulullah'ın huzuruna geldiklerinde onlara, "Yüksek sesinizi duydum, hanginizdi?" diye sordu. Herkes Ebu Mahzure'yi gösterdi, kendisi de bunu kabul etti. Bunun üzerine Efendimiz diğerlerini göndererek Ebu Mahzure'yi alıkoydu ve ona, "Kalk ezan oku," dedi. Kalktı, ancak o an Ebu Mahzure için hiçbir şey ezan okumaktan daha zor olamazdı. Rahatsız olmuş ve bir yandan da öfkelenmişti. Bu duygularla Resulullah'ın önünde ayağa kalktı ve Efendimiz ezan kelimelerini ona bizzat öğreterek okuttu. Ebu Mahzure ezan okumayı bitirince Allah Resulü içinde bir miktar gümüş bulunan bir keseyi ona verdi. Rahmet peygamberi onun kalbini İslam'a ısındırarak Müslüman olmasını arzuluyordu. Sonra onun alnına elini koydu, elini yüzüne sürdü ve göğsünden karnına kadar sıvazladı. Nihayet Resulullah, "Allah bunu senin için mübarek eylesin ve bereket senin üzerinden eksik olmasın," diye dua etti. Bu olayın ardından Müslüman olan Ebu Mahzure heyecanla atıldı. "Ey Allah'ın Resulü, Mekke'de ezan okumam için bana izin ver." Resulullah onun bu isteğini geri çevirmedi. Hazreti Peygamber'in bu tavrı karşısında kalbinde öfke ve nefretten eser kalmayan Ebu Mahzure, bundan sonra Resulullah'ın mübarek parmaklarının değdiği perçemindeki saçları ne tıraş ettirdi ne de ayırdı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: آمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. يا رب العالمين، yalnızca sana kulluk ediyor ve ancak senden yardım diliyoruz. Bizleri hidayetten ayırma. Bizleri nimet verdiklerinin yoluna ilet. Azıp sapmışların yolunda olmaktan bizleri koru ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Ellerimizi açtık, huzuruna yöneldik. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i dergah-ı uluhiyetinde kabullerin en güzeliyle makbul eyle. Hasıl olan sevabı öncelikle ve özellikle kainatın efendisi, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın aziz, latif, mübarek, mutahhar, ruh-i tayyibelerine hediye eyledik. Ulaştır ya Rabbi. Bizleri onun şefaati uzmasına nail eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı ayrıca bütün peygamberlerin, cümle enbiyanın, evliyanın, şühedanın, fukahanın, ulemanın, sulahanın, kurranın ve tullabın, cümle ehli iman ve ehli İslam'dan ahirete irtihal edenlerin ruhlarına hediye eyledik. Ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hasıl olan sevabı ayrıca bu programı dinleyen, şu anda el açıp amin diyen bütün dinleyicilerimizin de ahirete irtihal etmiş olanlarının ruhlarına da hediye eyledik. Ulaştır ya Rabbi. Hasaten hepimizin âbâ-ı ecdâd, ümmehât-ı ceddâd ve akrabâ-i taallukatımızdan ahirete irtihal edenlerin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Kabirlerini Kur'an-ı Kerim'in nuru ile pür ziya eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet, derecelerini âli eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı ayrıca vatanımızın, milletimizin, memleketimizin mukaddesatı uğrunda seve seve canını feda eden şühedanın ruhlarına hediye eyledik. Ulaştır ya Rabbi. Ya Rab, Kur'an-ı Kerim'in hürmetine, sevgili Peygamberimiz hürmetine, değer verdiğin şeyler hürmetine bizleri iki cihanda aziz eyle. Bizleri dünyada her türlü afetten, musibetten, kötülükten, şerden, her türlü olumsuzluklardan muhafaza eyle. Ahiretin azabından, mahşer günü gazabından cümlemizi koru ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, vatanımızı, milletimizi ve memleketimizi her türlü tehlikeden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bu güzel hizmetin sunulmasına sebep olan, bu sistemleri oluşturan, emeği geçen, katkısı bulunan, programı yapan ve yapmakta emeği olan bütün emeği geçenlerin de geçmişlerini rahmetle anıyoruz. Cümlesine rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, dualarımızı, ibadetlerimizi, dileklerimizi, temennilerimizi kabul ettiğin dualara ilhak ile müstecab eyle ya Rabbi. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: ياسين ودعاء.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem İçimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor. Her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünyada ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama
onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi. Umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm. Kayseri'den sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Kızlarım Feyza ve Nisanur, oğlum Selim Mete için Allah de Allah ilahisini istiyoruz. İyi yayınlar diliyoruz.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Merhaba, ben Onur Serra. Mustafa Cihat, Can dedim, Canan dedim, ilerisini istiyorum. Teşekkürler.
2: Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Ordu'da Fındık Bahçesi'nden dinliyoruz. Tüm işçi, emekçi

0: Kardeşlerimize Mustafa Cihat, seni anlatamam. Hediyemiz olsun inşallah. Teşekkür ederim.
1: Ben Esra, Mustafa Cihat'tan can dostum Ezgi'sine, can dostuma armağan ediyorum. Allah'a emanet.

0: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sizi İstanbul'dan dinlemekteyiz. Sensin gülüm ezgisini.
1: Anneme gönderiyorum. Çalardığına sevinirim.
0: Hayırlı yayınlar.
1: Hayırlı yayınlar.

Selamünaleyküm. İstanbul Başakşehir'den Burhan Argo. Orhan Hak Kalmaz'dan bir meyve için dalı incitme gülüm. İlahisini bütün Diyanet çalışanlarına ve Argum ailesine ve Gazze halkına armağan olsun. Gazze'ye selam, boykota devam.

Akşerleri hayriler, gerisini gayriler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler ilahisini Diyanet Radyo ailesine rica ediyorum. Bu ilahiyi tüm radyosu başında dinleyen Diyanet Radyo dinleyicilerine ve özellikle kıymetli eşim Emine Taş için istiyorum. Hayırlı cuma geceleri olsun inşallah. Rabbim bu geceler yüzü suyu hürmetine bütün sıkıntılarımızı gidersin.

0: Merhaba, ben Zonguldak'tan Esrem Mina. Annem ve ablam için Kardan Aydınlık ilerisini istiyorum. Hayırlı yayınlar.
1: Giresun Ey Nesil Ören Beldesi'nden tüm sevdiklerimize ithafen Kardan Aydınlık ezgisinin çalınmasını rica ediyoruz. Selam ve dua ile.

0: Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyoruz. Ben Büşra.
1: Ben Eşten. Füzya halamla beraber dinliyorum. Mustafa Uysal'dan Pop Gibi ilahisini. Canım halalarım için istiyorum. Şimdiden çaldığınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi dinlenir.

akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Ayfer. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu ilahisini kızım ve torunum için istiyorum. İyi dinlenin.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, kafama takılan soru, Hazreti Adem ne zaman yaşamıştır? Arkeolojik kazılarla elde edilen veriler, insanlık tarihinin çok eskilere gittiğini gösteriyor. Bu yüzden eski kaynaklardaki bilgilerle arkeolojik bulguların tarihleri çelişiyor sanki. Ortaya farklı rakamlar çıkıyor. Bu da doğal olarak kafamızın karışmasına neden oluyor. Evrim teorisi zaten ilk insandan söz edemiyor. İlk canlıyı da ikna edici açıklayamıyor. Ne dersiniz?
2: Doğrudur. İnsanın önüne farklı birkaç rakam çıkınca kafasının karışması doğal. Kendimiz için bile iki farklı doğum tarihi söylense veya kimliğimizdeki doğum tarihiyle anne babamızın doğum tarihleri çelişse, bırakın kafa karışıklığını, kendimizden ve ailemizden şüphe etmeye başlarız. Tarih, rakamlar üzerine kurulur. O yüzden ileri sürülen her rakamın önemi büyüktür. Gerçekle örtüşmeyen veya kafa karışıklığına yol açan her rakam ya doğrulanmalı ya varsayım olduğu söylenmeli ya da terk edilmelidir.
1: Hocam, biz Hazreti Adem'i sorduk, siz rakamları sorgulamaya başladınız.
2: Evet, tam da buradan başlamamız gerekiyor. Eğer bir olgu veya olayı rakamla ifade ediyorsak bunu netleştirmek zorundayız. Aksi takdirde zihin bulanıklığına yol açarız.
1: Peki netleştiremiyorsak ne yapmalıyız?
2: O takdirde ya farklı rakamların hepsini doğru kabul edeceğiz ya da rakamlarla ifade etmekten kaçınacağız. Yani olgunun veya olayın zaman bakımından bilinmezliğini belirtip bizzat kendisini anlamaya yöneleceğiz. Çünkü bilinmez bir hususu öğrenmekte ısrar etmek boşa kürek çekmektir.
1: Kıymetli hocam, rakamı terk etmek bir olgu ve olayı tarihi olmaktan çıkarıp adeta bir duvar resmine dönüştürmek anlamına gelmez mi?
2: Gelmez tabii ki. Kaldı ki tarihi bilinmese de resmin kendisinin tarihi değeri bulunmaktadır. Çünkü resim bir olayı veya olguyu bize tasvir etmektedir. Hayatımızdaki hikayeler de böyle değil midir? Yaşadığımız birçok hikaye vardır. Bazısını kendimiz yaşamışız, bazısına şahit olmuşuz, bazısını ise başkalarından duymuşuzdur. Zaman zaman bu hikayeleri anlatırız. Dinleyenler hikayenin ne zaman ve nerede olduğundan çok içinde geçen söz, davranış ve ilginçliklere odaklanırlar. Bunların bir kısmının

0: ve astronomi kitabı değildir. O bir hayat kitabıdır. İnsanların söz, davranış ve tutumlarıyla ilgilenir ve onlara yönelik mesajlar verir. Tarihi olayları verirken de zaman ve mekandan pek bahsedilmez. Olgu ve olayın kendisine odaklanması istenir. Zaten kişinin insani ve ahlaki davranış kazanması da bu yolla gerçekleşir. Bizler insani bir davranışın ne zaman ve nerede olduğundan çok nasıl olması gerektiği ve ne sonuç doğurduğu üzerinde dururuz. Çünkü bunlar belli bir zaman ve mekanla sınırlanamayacak nitelik ve öneme sahiptir.
1: İlk insanın yaşadığı zamana gelirsek, evrimcilerde bunun cevabını bulamıyoruz.
0: Evrimcilerin buna cevap vermesi beklenmez. İlk insan dendiğinde hangi aşamadaki insan diyeceklerdir. Belki evrimciler öncelikle iddia ettikleri ilk canlıdan bahsetmeleri gerekir. Ancak ona dair de tam ve net bir açıklamada bulunamamaktadırlar. Bu yüzden tutarlı pozitivistler geçmişte olmuş bitmiş olaylar hakkında kesin hüküm veremeyeceği için evrime karşı çıkmışlardır. Onlara göre bir olayın kesinliğini tespit ya gözlem ya deneyle mümkündür. Binlerce hatta milyonlarca yıl öncesine dönük bir gözlem ve deney mümkün değildir. Zaten geçmişe dönük teorilerin gerçekliğinin tartışmalı ve sorunlu olması bu nedenledir.
1: Bu durumda geriye kutsal metinlerin verdiği bilgiler mi kalıyor?
0: Sanki öyle görünüyor. Ancak burada bir nokta önemli. Kutsal metinler bir tarih ve bilim kitabı değildir. Onlar bir inanç ve ilke kitabıdır. Neye inanacağımızı, nasıl yaşayacağımızı ve nasıl bir tutum takınmamız ve davranış ortaya koymamız gerektiğinin bilgisini verir. Bunun için gerçek tarihi olaylardan ve olgulardan örnekler vererek bize geçmişin tecrübelerini sunar ve onlardan yararlanmamızı ister. Tarihte yaşamış peygamberlerin kıssalarının anlatılış gerekçesi de budur. Peygamberler bizim için örnek şahsiyetlerdir. Hazreti Peygamber'in "Alimler peygamberlerin varisleridir" buyruğu tam da bu gerçeği dile getirir. Alimler peygamberleri örnek alırlar. İnsanlar da alimleri. Çünkü insanlar hayatta bir model görmek isterler. En iyi ahlaki model de peygamberlerdir.
1: Peki insanlar bunların tarihini hiç merak etmez mi?
0: Edenler olur. Bazıları merak güdüsüyle peygamberlerin yaşadığı tarihe dair bir rakam duymak isterler. Bu nedenle olsa gerek Yahudi ve Hristiyan metinlerde peygamberler, hatta ilk insan için tarihler verilmiştir. Bu rakamları Müslüman tarihçiler ve tefsirciler de kullanmışlardır. Halbuki Hazreti Adem'den bugüne bir takvim tutulmuş değildir. Hangi peygamberin ne zaman yaşadığı da tam olarak bilinmez. Nitekim doğumu takvim başlangıcı kabul edilen Hazreti İsa'nın yaşayıp yaşamadığı pozitivistlerce sorgulanmaktadır. Bu yaklaşım miladi takvimin başlangıcını sorumlu hale getirmektedir. Öyle görünüyor ki peygamberler arasında tarihi en net bilinen Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Günümüzde bile bir hastanede doğmamış veya memur ve işçi çocuğu olmayanların bile doğum tarihleri çok net değildir. Bu yüzden mahkemelerde doğum tarihleri sorgulanmaktadır. Yaş tespiti için bazılarından kemik testi istenmektedir.
1: Yani Hazreti Adem'in ne zaman yaşadığı bilinemez mi diyorsunuz?
0: Tam da onu diyorum. Çünkü az önce belirttiğim gibi Hazreti Adem'den bugüne bir takvim tutulmuş değildir. Ortaya atılan rakamlar da varsayımdan ibarettir. Ancak biz son ve korunmuş ilahi kitap olan Kur'an'ın verdiği bilgiye dayanarak Hazreti Adem'in ilk insan olduğuna inanırız. Zira Kur'an'da bildirilen kıssalar birer gerçekliktir. Buna göre arkeolojik bulgularla tespit edilen insan kalıntılarının Hazreti Adem'den sonra yaşadıklarını kabul ederiz.
1: Arkeolojik bulgular ve Kur'an kıssaları çelişir mi?
0: Arkeolojik bulgular bilimsel verilerdir. Kur'an'daki tarihi bilgiler de ilahi bildirimlerdir. Kur'an'da tarihi olaylarla ilgili rakamsal bilgi verilmez. Bu noktadan Kur'an'ın arkeolojik bilgilerle çelişmesi söz konusu değildir. Kaldı ki gerçek bilim adamı hiçbir zaman son sözünü söylediğini iddia etmez, araştırmaya devam eder. Araştırma süreci içinde yeni bir bilgiye ve belgeye ulaştığında eski bilgilerini derhal revize eder. Zaten bilim insanı sadece elinde bulunan bilgi ve belgeye göre konuşur, gelecekte ortaya çıkacak yeni bilgilere ve belgelere göre değişime uğrama ihtimalini göz ardı etmez. Arkeolojik bulgular konusunda bu durumu dikkate almak gerekir. Kur'an kıssalarını okurken de İmam Maturidi'nin ortaya koyduğu hassasiyeti gözetmek gerekir. Ona göre kıssalar Kur'an'da geçtiği şekilde ve boyutta tutulmalı, ekleme ve çıkarmada bulunulmamalıdır. Çünkü her ekleme ve çıkarma bizi Kur'an'da çizilen çerçevenin dışına çıkarır ve yanlışa sevk edebilir. Sonuç olarak ilahi bildirimler ve bilimsel veriler yerli yerinde tutulursa aralarında asla çelişme ve çekişme olmaz. Sorun genellikle birinin ötekine kıyaslanmasından çıkmaktadır. Kaldı ki sabit bir inançla değişime uğrama ihtimali bulunan bilimin kıyaslanması geçersiz kıyas örneğidir.
2: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyar.

Gül olmayan yerde gül kokusu duydun mu? Şarap olmayan yerde şarabın köpürüp coştuğunu gördün mü? Koku gül bahçesine kılavuzdur, yol göstericidir. Seni sonsuzluk cennetine ve Kevser ırmağına kadar götürür. Koku göze nur veren bir devadır. Hazreti Yakub'un gözü bir koku yüzünden açıldı. Kötü koku gözü karartır. Yusuf'un kokusuysa göze şifadır. Madem ki Yusuf değilsin, hiç olmasa Yakub ol. Onun gibi gözyaşı dök, coş. Baharlarda hiç taş yeşerir mi? Toprak ol da senden renk renk güller yetişsin. Yıllardır gönüller inciten, kalpler kıran taş oldun. Bir kez de toprak olmayı dene.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, Anadolu'muzun en kadim beldelerinden bir

tanesinde kurulmuş olan Bayburt vilayetimize doğru yola çıkıyoruz sizlerle. Ve Bayburt'ta özellikle Anadolu Selçuklu döneminin çok kıymetli eserlerinden birisi olan Bayburt Ulu Camii Şerifi ziyaretimizi beklemekte. Kıymetli dostlar, Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesut döneminde, yani 1282 ila 1299 Hicri yılları arasında inşa edildiği kabul edilir bu cami-i şerifin. Özgün planı esas alınarak 1970'li yıllarda yeniden inşa edilmiştir. İlk yapıdan günümüze harim mekanına açılan iki kapı, mihrab önü kubbesinin geçiş elemanı olan mukarnaslı tromplardan birkaçı ve minare-i şerif ulaşmış. Yapı geçirdiği birçok değişime rağmen özgün durumu hakkında fikir vermekte. Vakıf kayıtlarına göre cami-i şerifin 16. yüzyılda şehirdeki 11 zemin, 2 bahçe ile 15 dükkan ve bir değirmenin kirasından müteşekkil evkafı mevcut. 3 nefle bölünen dikdörtgen formlu bir plan şeması gösteren yapının doğu yönünde son cemaat yeri bulunuyor. Buradaki ahşap direk ve konsollar zamanımıza kadar gelmeyen ahşap bir son cemaat yerinin varlığını düşündürüyor bizlere. Mekanın dış tarafında güney yönündeki giriş üzerinde Hicri 1266, miladi 1850 tarihli bir onarım kitabesi yer alıyor. Yapıda 5 kitabede son cemaat yerindedir efendim. Üst örtüsü içten ahşap, kirişli, düz dam şeklindeki son cemaat yerinden harime geçişi sağlayan iki kapısı vardır. Kapılardaki zengin geometrik bitkisel ve figürlü süslemelerle Selçuklu geleneği yansıtılmıştır. Dikdörtgen bir bordürün sınırladığı sivri kemerli kapıda kemerin iç yüzeyi zencirek motifiyle, dış yüzeyi ise sekizgen geçmelerle dolgulanmış. Harim mekanı dikdörtgen formlu, mihrap yönüne dik uzanan üç nefli, mihrap önü kubbeli bir plana sahip. Nefleri meydana getiren 8 adet kalın taş payenin yüzeyleri sıvalıdır. Sivri kemerlerle birbirine bağlanan taş payeler, yapının geçirdiği bir onarımda ahşap direklerle desteklenmiştir. Yerel üslupta ahşap işçiliğine sahip bu destekler, ahşap kirişli düz toprak dam şeklindeki üst örtünün ağırlığını ve yapının doğuya eğimini dengelemek amacıyla yapılmış olmalıdır şüphesiz. Mihrab önünde iki payeye oturan üç geniş sivri kemerin teşkil ettiği kare mekanın üzeri, geçişi mukarnaslı tromplarla sağlanan kubbe ile örtülmüştür. Dıştan algılanmayan kagir olması muhtemel kubbe ahşap örtülüdür. Orta sahın üzerinde kare formlu, sonradan camla kapatılan bir aydınlık feneri yer almaktadır. Mihrabın yanında ve son cemaat yerinde açılan pencerelerin yanı sıra aydınlık feneri de harim mekanını aydınlatmaktadır. Döneminde çinili bir kompozisyona sahip bulunması muhtemel mihrap, özgün haliyle günümüze maalesef ulaşamamıştır. Dikdörtgen çerçeveli, sivri kemerli, mukarnaslı kavsaralı, mihrabın iki yanında sıva altında birer kandil motifine rastlanmış efendim tamir ve onarım esnasında. Kıymetli dostlar, cami-i şerifin kuzey doğusunda görülen tuğla minarenin silindirik gövdesi kare kesitli bir kaideye oturan sekizgen pabuçluk üzerinde yükselmekte. Kaidedeki 1277 tarihli kitabe minarenin geç devirde onarım gördüğünü ortaya koyar. Kaidenin köşeleri pahlanmış, pabuçluğun her yüzü hafif sivri kemerli yüzeysel nişlerle hareketlendirilmiş. Bu nişlerde yer yer bugüne kadar gelen mozaik çini parçaları görülüyor. Aynı tekneye şerefe altını dolanan basit mukarnaslı kuşağın hemen altında da rastlanıyor efendim. Buradaki çini süslemeli kuşak da Selçuklu geleneğini sürdürmekte. Mozaik çini tekniğiyle firuze ve patlıcan moru tonlarında ele alınan süslemede kompozisyonu geometrik ve bitkisel öğeler oluşturmakta. Hülasa rengiyle, deseniyle, işlemesiyle, binasıyla, harimiyle, minaresiyle, hülasa mozaiğiyle, çinisiyle, süslemesiyle, desenleriyle, renkleriyle, harim bölgesiyle,
bir bütün şeklinde muhteşem bir yapı gözümüzün önünde durmakta. İlk yapıldığı günkü ihtişamını gönüllerimiz ibadet için girdiğimizde bu muhteşem yapıya hissetmekte. Ve Cenab-ı Allah'a niyazımız o ki, yeryüzünde kendi beytinin şubelerinde yapmış olduğumuz bu ibadet ve taatin neticesinde cenneti âlâda, cennet işlemeleriyle süslenmiş köşklerde yine Cenab-ı Zülcelal Hazretlerini müşahede etme imkanımız olsun. Efendim, Tarih ve Mekan programından hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.

0: Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarin olmayınca önü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarin olmayınca köşkü neylersin? Yarin olmayınca köşkü neylersin?
1: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Güruh-u Enbiya içre Muhammed Ulu Sultan'dır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır.

Muhammed Fatihu Miftah, Muhammed Müncibü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed canlara candır. Muhammed'le bilinir, Hak Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak Muhammed, Yar-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezru. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar. Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed şahı şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed nasır-u mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller. Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar. Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed saki-i atşan. Muhammed mahremi irfan, Muhammed dost-ı canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun.

Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünya

dünyadan habersizdi. Dünya da ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu.
tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi. Umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Sözü yeteri kadar açmaz. Kapalı söylersen sonunda hamlık olur. Ham olan her şeyin zararı olur. Olgunluk istersen sözünü iyice yoğurup pişirmelisin.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ya ilahi, senin cemalinin nuru tecellisiyle dünyaya bağlılıktan, kederden, minnetten kurtuldum. Senin aşk ırmağında yıkandım da manevi kirlerden, kötülükten, korkudan arındım, temiz oldum. Bu vah vah demeler, bu sızlanmalar, bu yanıp yakılmalar, ezeli sevgilinin güzelliğinin hayal edilmesinden. Her şeyde devamlı olan, onun zat ve sıfatlarının tecelli nurlarının gözlenmesinden. Bu görüşe varmak, müşahede etme zevkine ermek, Lenterani ayetinin, sen seninle oldukça beni göremezsin kelamının sırrına ererek, varlıktan ve benlikten ayrılmak demektir.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da. Kur'an'da dua, az sonra.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem. Alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah'ın insanlığa göndermiş olduğu peygamberlerden biri, yüce kitabımızda ismi ifade edilen nebilerden biri Hazreti Nuh'tur. Hazreti Nuh kavmini İslam'a, tevhide, Allah'a kul olmaya davet etmiş, kavmi isyan ederek

o selin gelip insanları yok ettiği esnada Hazreti Nuh kendisine inanmamış olan oğlunu da gemiye davet etmiş. Kendisi gemiye gelme yerine bir dağa sığınacağını ve o dağa sığınmak suretiyle kurtulacağını ifade etmiş. Hazreti Nuh bununla birlikte Cenab-ı Allah'a o esnada yalvarıp yakarmış, oğlunun da ailesinden olduğunu ve onun da kurtulmasını talep etmiş. Cenab-ı Allah da ona, "Ey Nuh, o senin ailenden değildir," diyerek inanmamış olan peygamber oğlunun peygamberin ailesinden olamayacağını bir anlamda ifade etmiş. Bunun üzerine de Hazreti Nuh aleyhisselam Cenab-ı Allah'a bilmediği bir mesele üzerinde konuşmuş olması ve içerisinde bulunmuş olduğu sıkıntılı halden de kurtulabilmek ümidiyle bir duada bulunmuş. İşte Hud suresinin 47. ayeti kerimesinde bu dua bize bildiriliyor. Hazreti Nuh aleyhisselam şöyle buyuruyor. قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, kaybedenlerden, hüsrana uğrayanlardan olurum. Kıymetli kardeşlerim, bilinmeyen bir konu hakkında talepte bulunduğundan dolayı tevbe ediyor Hazreti Nuh aleyhisselam. Ayet-i kerimeden bunu çok net bir şekilde anlıyoruz. Ve yine buradan şunu da öğrenmiş oluyoruz ki bilgili ve bilinçli bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini, bilgi sahibi olmadığımız konularda zan ile hareket etmememiz gerektiğini anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in zaten farklı ayetlerine baktığımızda Cenab-ı Allah bize وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ bilmediğiniz bir meselenin ardına düşmeyin, onu takip etmeyin, orada durmayın demek suretiyle bilinmeyen konularda ısrarcı olmamayı ve bilmediğimiz konuları takip edip bir anlamda araştırmamamızı farklı ayetlerden hareketle de bizim dikkatimize sunmuş, bize öğretmiş oluyor. Kesin bilgi sahibi olmadığımız konularda konuşmamalıyız. Günümüzde iletişim araçlarının gelişmesi sebebiyle bilgi kaynakları artmış, bilgiye çok daha kolay ulaşılabilir olmuştur. Bilgiye kolay ulaşılabilir olmuştur ama sahih, doğru bilgiye ulaşma noktasında da problemler artmıştır. Doğru habere ulaşma noktasında da maalesef problemler artmıştır. O yüzden bu vesileyle şunu da ifade etmeliyiz ki sosyal

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada bakın bizim dikkatimizi şöyle çekiyor. Kişiye duyduğunu söylemesi günah olarak yeter. Duyduğu her şeyi hakikat ve doğru gibi kabul edip onu yayması ve konuşması kişiye günah olarak yeter buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu sebeple bu noktada hata ve yanlışımız olmamalı. Yine ayetin devamına baktığımızda Hazreti Nuh Aleyhisselam şöyle ifade ediyor. Eğer sen beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Kıymetli kardeşlerim, mümini bağışlayacak, günahlarından arındıracak, hatalarına rağmen mümini kulluğundan ayırmayacak, yanlışlarını görmeyecek ve o yanlışlarını, günahlarını silecek olan yegane varlık kuşkusuz Cenab-ı Allah'tır. O rahimdir, rahmandır, gafur olandır. Kullarının hatasını sınırsız bir şekilde affedendir, esirgeyendir, bağışlayandır. Bir mümin yanlış yaptığında, bir hatası ve kusuru olduğunda ondan pişmanlık duyması, Cenab-ı Allah'a sığınıp iltica etmesi, ondan başka bir kapı arayışına girmemesi gerekir. Zira kullarını hüsrandan kurtaracak Cenab-ı Allah'tan başka bir varlık yoktur. Ayetin sonunda yer alan kaybedenlerden olurum ifadesi de dikkat çekici. Zira Allah tarafından seçilmiş bir peygamberin kaybedenlerden olması kuşkusuz düşünülemez. Ama bir imtihan içerisinde olduğu hakikati var. Yani peygamberler günahtan masumdur ama sınava tutulma ilkesinden mahrum değildir. Evet, peygamberler ismet sıfatına sahiptirler. Günahları ve hataları yoktur ama imtihanları vardır. Her peygamberin bir sınavı mutlaka olmuştur. Kimi peygamber evladını kaybetmiş, kimi peygamber işte konuştuğumuz üzere olduğu gibi evladı iman bile edememiştir. Dolayısıyla bütün bunlar, yani kaybetmenin çeşitlerinin farklılığını da bizim gözlerimizin önüne sermiş oluyor. Bu sebeple bizlerin de kaybedenlerden olmaması, Cenab-ı Allah'ın rahmet ve mağfiretine erişebilmemiz için bilmediğimiz meselelerin ardına düşmememiz ve her daim Rabbimize sığınmamız gerektiğini bu vesileyle bir kere daha hatırlamış oluyoruz. Rabbim bizleri koruyup muhafaza eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Sahabeden Hazreti Enes diyor ki, Efendimizin huzuruna bir adam geldi ve yolculuğa çıkmak istiyorum dedi. O da ne zaman gidiyorsun deyince, yarın inşallah dedi. Bunun üzerine Resulullah adamın elinden tuttu ve onun için şöyle dua etti. Allah'ın hıfzu himayesiyle gözetim ve koruması altında git. Allah sana takva azığı versin, günahını bağışlasın. Her nereye yönelirsen hayrı o yöne çevirsin.

Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif Hanım seyreyler. Mevla görelim neyler.

Hiç kimseye hor bakma. İncitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görevim neyler? Neylerse güzel eyler. Hoş sabrı cemilimdir. Takdiri kefilimdir. Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı. Her canda onun yadı. Her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde. Nagah açar ol perde. Derman eder ol derde. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda, geh kahru geh ihsanda, her anda o bir şanda, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Az ye, az uyu, az iç. Ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle, hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil elsin ey halkı, aklami hak ey hakkı. Öğren edeb-i hulku, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Güzel etmiş.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
0: Önce insanız, az sonra.

Bilgi bir gaye değil, vasıtadır. Amaç değil, araçtır. Şayet araç amaç haline dönüşürse, arzu edilen sonuçlar elde edilemez. Hatta kulluk dahi vesiledir Hakk'ın rızasına. Çünkü kul olma, Allah adına yapılan bir tercihin yansımasıdır. Maksatsa rızayı ilahidir. Bilgi, insan zihninde ve gönlünde karşılık bulmuyorsa, olumlu değişim ve gelişime vesile olmuyorsa, sahibi adına bir yük değil midir? Bilgi, bilgeliğe götürmüyorsa, bir gurur ve kibrin işareti haline geliyorsa şayet, Allah'a sığınmak gerekmez mi bu bilgiden? Fayda vermeyen ilimden, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan ve ürpermeyen kalpten sana sığınırım Allah'ım duası. Bu açıdan ne kıymetli bir duadır. Bilgi ameli götürmüyorsa, hatta cerbeze yoluyla sizi geveze kılıyorsa, demagojinin en girift mevzularını aşina kılıp nefsinizi okşuyorsa, insan aldanmış sayılmaz mı? Şeytanı ilahi rahmetten mahrum kılan şey, bilgi zafiyeti mi, yoksa yakine dönüşmeyen malumat yığını mı? Nice oruç tutanlar vardır ki, oruçlarından kazandıkları açlık ve susuzluktan başka bir şey değildir hadisi. Oruç tutma bilgisinin orucu kabule şayan kılmadığını bize hatırlatmıyor mu? Keza, vay haline şöyle namaz kılanların ki, onlar namazlarından gafildirler. İbadetlerini gösteriş için yaparlar ayetiyle. Edindiğimiz bilgi ilahi maksada bizi ulaştırmalı değil mi? Bir şeyin bilgisine sahip olmakla o şeyin kendisine sahip olunmadığını bilmek önemli bir erdemdir. Bundan dolayıdır ki tevazuun ne olduğunu bilmek insanı her zaman mütevazı kılmıyor. Cömertliğin bilgisi insanı infaka davet ederken bu bilgi tek başına cömert olmaya yetmeyebiliyor. Temizlik imandandır levhalarının çadırvanlarda asılı durması, temiz olmaya ve temiz kalmaya bizi ulaştırmayabiliyor. Sabrın ne olduğunu biliriz de, bizatihi sabrın yaşanmasının, bilginin çok ötesinde bir gayrete bağlı olduğunu ancak yaşayarak fark ederiz. Bilgiden maksat, eylemdir. Eyleme geçmeyen bilgi ise, zihin dünyamızda malumat olarak kalmaya mahkumdur. Sevginin sözünü etmekle sevgiyi yaşamanın elbette bir olmadığı, merhameti kelimelerin arasında aramaktan çok öte bir şey olduğu, ideal olanı söylemekle ideal olunmadığını bilmekteyiz. Bilgilerimiz bizi dönüştürüyor, bize değer katıyor, bize farkındalık yaşatıyorsa şayet paylaşalım. Halen bir değişme imkanı tanıyorsa bilgiler, uygulamayı önce kendi nefsimizde yaparak başlamaya ne dersiniz? Bana nasıl iyi bir insan olunacağı hakkında fazla konuşma. Öyle biri ol.

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Saçın sevdası gitmez çeşmi terden ya Resulallah. Gider mi kâkülün fikri nazardan ya Resulallah. Nihali serbülendim gonca-i şevkinle şadabet. Gönül azurdedir har-ı kederden ya Resulallah. Reyh-i aşkında pir oldum, melaz-u destgirimsin. Beni azude-i hal eyle hatardan, ya Resulallah. Eğer bezl-ü nisar olmazsa bazar-ı muhabbette, ne hasıl kıymeti dürr-ü güherden, ya Resulallah. Beni mecnun-i layak ileden sevda-i zülfündür. Haber aldım bu şeb bad-ı seherden ya Resulallah. Derunum tur-i didar eylemezse pertev-i zatın. Rıza bizar olur nur-i basardan ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neccarzade Rıza.

her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra. Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Resulullah bir şeye karar verdikten sonra bana söz söylemek düşmez. O Allah'ın emrine göre hareket eder. Biz de onun söylediklerine göre.
2: Senin bana yardım edeceğini umuyordum.
1: Üzgünüm.
2: Ebu Bekir, beni gören herkes düşmanmışım gibi davranıyor.
3: Benim bunun için peygamberimize gidip de aracılık edeceğimi mi sandın? Öyleyse büyük bir hata bu. Vallahi bana imkan verirse bırak anlaşma yapmayı, küçücük bir karıncanın gücünden bile istifade ederek sizinle savaşırım.
2: Ali, bana bir fikir ver. Ne yapacağım?
4: Senin kadar çaresiz birini görmedim. Ne yapabileceğini bilmiyorum ama aklıma şu geliyor. Sen Kureyş'in liderisin. İki tarafın arasını bulacağına dair söz verdiğini halka ilan et.
5: Senin de atalarının dinini terk ettiğini söyler oldular.
2: Neden böyle bir şey yapayım?
5: Muhammed'in yanına gidene bir haller oluyor. Bir bakıyorsun, asla teslim olmaz dediğin adamlar onun kulu kölesi haline geliyor.
2: Laf çıkarmasınlar, yok öyle bir şey.
6: Seni temsilcimiz olarak gönderdik ama elin boş döndü.
7: Sen bize savaş haberi getirmiş olsaydın ona göre hazırlık yapardın. Barış haberi getirmiş olsaydın güvenlik içinde olduğumuza sevinir, rahatlardı.
2: Bundan başka bir çare bulamadım.
7: Ne olacak şimdi peki?
0: 137. bölüm.
8: Peygamberimiz ashabına sefer için hazırlanmalarını emretti. Yakın arkadaşlarından bazıları hariç nereye gidileceğini bilen yoktu. Hazreti Ömer Mekke'ye giden dağ yollarını ve geçitleri emrindeki askerlerle tutuyor, Mekke'ye kuş uçurtmuyordu. Peygamberimiz çöl halkına ve Medine çevresindeki Müslümanlara davetçiler göndererek, Allah'a ve ahiret gününe iman eden Ramazan'da Medine'de hazır olsun diye haber yolladı. Eslemler, Cüheyneler ve diğer Arap kabileleri kısa sürede Medine'ye geldi. İslam ordusu yaklaşık 10 bin kişiydi. Peygamberimiz yerine Abdullah İbni Ümmü Mektum'u vekil bıraktı. İkindi namazından sonra yola çıkıldı. Zübeyir bin Avvam 200 kişilik bir süvari birliğiyle öncü kuvvet olarak gönderilmişti. Ramazan ayıydı ve ashab-ı kiram oruçluydu.
9: Peygamberimizin emridir. Orucunu tutmak isteyen tutsun. Orucunu açmak isteyense açsın.
8: Ordu bir müddet ilerledikten sonra konakladı. Hava çok sıcaktı. Peygamberimiz orucun da tesiriyle çok susamıştı. Susuzluğunu gidermek için başına su döktü ve yüzünü yıkadı.
10: Ya Resulallah, oruç halka ağır gelmeye başladı. Sizin ne yapacağınıza bakıyorlar. Siz orucunuzu açarsanız onlar da açacaklar.
8: Bunun üzerine peygamberimiz bir bardak suyla orucunu açtı, Müslümanlara da açmalarını emretti. Sonra, sizler düşmanınızla karşılaşacaksınız, oruç tutmamanız zinde olmanızı sağlar dedi. Ordunun içinde herkes merak içindeydi. Nereye gidileceği bir sır olarak saklanıyordu. Aralarındaki münafıklardan bazıları peygamberimizden bilgi koparmaya çalışıyordu.
11: Ey Allah'ın Resulü, senin bir sefere çıkacağını duyar duymaz adamlarımı toplayıp yanına geldim. Ama sizde bir savaş hali görmüyorum. Ne çekilmiş sancaklar var ne de bayraklar. Yoksa umreye mi gidiyorsunuz? Ama ihramlı da değilsiniz. Nereye gidiyorsunuz?
8: Peygamberimiz Allah nereye gitmemizi diler.

0: Derse oraya gideceğiz diye cevap verdi. Ama adam pes etmiyordu. Konuşabildiği herkesten bilgi toplamaya çalışıyordu. Hazreti Ebubekir'in yanına sokuldu.
1: Ebubekir, sen peygamberimizin yakın arkadaşısın. Nereye gidiyorsun, söyler misin bana?
2: Allah nereye dilemiş ve peygamberimize nereye gitmeyi emretmişse oraya.
1: Hadi ama sen mutlaka biliyorsundur. Kiminle savaşacağımızı bilirsek ona göre hazırlanırız.
3: Peygamberimiz bu konuda bilgi vermiyor. Boşuna yorma kendini. Ben de az önce yanına gidip sordum ama cevap vermedi.
1: Sen de mi öğrenemedin Kâb?
3: Evet, aynen anlattığım gibi.
1: Neyse, bir bildiği vardır elbet.
0: Ordu emin adımlarla Mekke'ye doğru ilerliyordu. Yol üstünde yeni yavrulamış bir köpek ashabın dikkatini çekti.
4: Yeni yavrulamış. Bizim sesimizden ürktü sanırım.
3: Evet, baksana yavruları yanında. Peygamberimize haber verelim de ordu onlara bir zarar vermesin.
0: Peygamberimiz köpeğin korkusundan haberdar olunca onun başına bir nöbetçi görevlendirdi. Böylece hayvan da yavruları da zarar görmedi. İslam ordusu Mekke'ye 20 kilometre uzaklıktaki Merruz Zahran denilen yere varıncaya kadar Kureyş müşriklerinin olan bitenden haberi olmadı. Hava karardığında peygamberimiz her askerin birer ateş yakmasını emretti.
5: Ateşlerin arasında belli bir mesafe olsun ki uzaktan kalabalık görünelim.
6: Şunun ucundan tutsana.
5: Ver.
6: Meşaleyi gezdirsek daha kolay olacak.
5: Hadi biraz hızlanın. Hava kararınca göz gözü görmez olacak.
0: Yakılan ateşler Mekke'den görünüyordu. Ebu Süfyan ve arkadaşları telaşa kapıldılar.
7: Bu da nedir?
8: Hacılar olabilir mi? Belki dinlenmek için kamp kurmuşlardır.
7: Bu kadar çok hacı olur mu? Baksana binlerce ateş var.
9: Huzalılar olmasın. Belki de intikam almak için gelmişlerdir.
7: Olabilir ama onlar da bu kadar kalabalık değillerdir.
6: Bu iş hayra alamet değil. Eğer kuşatıldıysak vay halimize.
4: Ebu Süfyan, sen ne diyorsun bu işe?
10: Kim olduklarını bilmiyorum. Ama başımızın dertte olduğu kesin. Gidip kimler olduklarına bakacağım.
7: Bu kadar kalabalık bir ordunun mutlaka nöbetçileri vardır. Yakalanırsın. Yanına birilerini al.
10: Korkunun ecele faydası yok. Kim olduklarını öğrenmezsek sabah kılıçlarını ensemizde hissedeceğiz. Ben gidiyorum.
0: Ebu Süfyan kısa bir süre sonra yakalandı.
10: Bırakın beni. Siz de kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden?
4: Resulullah senin buralarda olabileceğini söylerken ne kadar haklıymış. Bağlayın şunu.
10: Demek Muhammed'in adamlarısınız. Bu ateşleri yakan siz miydiniz? Bırakın beni. Beni insaflı birinin eline teslim edin.

0: O da senin ismini sayıklıyordu.
1: Ebu Süfyan, sen misin?
2: Evet, benim. Kurban olayım, kurtar beni bunların elinden. Yoksa canıma kıyacaklar.
1: Sakin olun, sakin olun. Ebu Süfyan benim himayemdedir.
3: Onu Resulullah'a yaptıklarından sonra nasıl himayeni alırsın?
0: Öldürelim gitsin.
4: Bunun iflah olacağı yok. Bırakırsak başımıza iş açar.
1: Ben Abbas bin Abdülmuttalip. Ebu Süfyan bin Harb'ı himayem altına alıyorum. Ona dokunan beni karşısına almış oluyor.
2: Sağ ol Abbas.
1: Gel, atımın terkisine bin. Yanımda olursan kimse sana dokunmaz.
2: Ordunun durumu nedir?
1: 10.000 kişiden fazlalar. Ve başlarında Allah'ın Resulü var. Bugün Kureyş için çetin bir gün. Ebu Süfyan, hala onun peygamber olduğunu anlamadın mı?
2: Bilemiyorum Abbas. Eskisi gibi değilim ama onun peygamber olduğunu da kabul edemiyorum.
1: Artık gerçekleri kabul etmelisin. Yarın fetih günü. Şehrin ele geçirilecek. Bu durumda ya esir olacaksın ya da sürgün edileceksin. İyi düşün. Doğru karar ver. Peygamberimizi en iyi tanıyanlardan biri sensin.
2: Evet. Muhammed'le beraber büyüdük. Onu çok severdim. Ama öyle şeyler yaşandı ki telafi imkanı var mı bilmiyorum. Her durum onun lehine döndü. Zafer kazandığımızı sandığımız zamanlarda bile hezimete uğradık. Şimdi sessizce geldi ve Mekke'yi kuşattı. Bundan sonra teslim olmaktan başka çaremiz yok. Onun merhametine sığınacağız.
1: Yüreğinin derinliklerinde bir yerde onun doğru söylediğini bildiğini biliyorum. İnşallah bu senin doğru yolu bulmana vesile olur. Şimdi arkamda sesini çıkarmadan dur. Seni tanırlarsa korumam zor olur.
2: Peki ne yapmamı tavsiye edersin?
1: Seni peygamberimizin yanına götüreceğim. O sana eman verirse kurtulursun.
2: Ben de aynı şeyi düşünmüştüm.
1: Peygamberimizin çadırına yaklaştık. Senin kim olduğunu merak edeceklerdir. Dikkatli ol, sesini çıkarma.
2: Tamam.
1: Tam da adamına rast geldik. Ömer karşımızda.
5: Kimdir o?
1: Ömer, benim Abbas.
5: Peki ya arkandaki? Ebu Süfyan. Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan. Seni böyle elimize düşüren Allah'a hamdolsun.
1: Ömer, sakin ol. O benim himayemde.
5: Neden böyle bir şey yaptın? Eğer uygun görseydi Allah'ın Resulü eman verirdi. Vallahi bu yaptığının uygun olup olmadığını gidip peygamberimize soracağım.
1: Peki gel beraber soralım.
5: Ey Allah'ın Resulü. Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan'ı ele geçirdik. Müsaade et boynunu vurayım.
1: Ey Allah'ın Resulü. Ben onu himayeme aldım.
5: Ya Resulallah. Bu adamı ele geçirmişken öldürmeliyiz. Bir daha bize zarar vermemeli. Müsaade et boynunu vurayım.
1: Yeter Ömer. Dediklerimi duymadın mı? Onu himayeme aldım dedim. Eğer Ebu Süfyan senin kabilenden olsaydı böyle söylemezdin.
5: Benim kabilemden olsaydı onu koruyacağımı mı düşünüyorsun? Yanılıyorsun Abbas. Bu adam benim düşmanım değildir. Allah'a ve Resulüne düşmanlık etmiştir. Onun boynunu vurmayı da kendim için istemiyorum. Seninle farklı kabilelerdeniz Abbas. Ama biliyor musun? Babam Hattab sağ olup İslamiyet'i seçseydi senin Müslüman olduğun gün sevindiğim kadar sevinmezdim. Çünkü biliyorum ki Allah'ın Resulü de babam Hattab Müslüman olsaydı senin Müslüman olduğuna sevindiği kadar sevinmezdi.
1: Kusura bakma. Ben öyle alevlendiğini görünce...
5: Neyse neyse. Şimdi Peygamber Efendimiz'e tekrar sor.
1: Ey Allah'ın Resulü, ne emredersin? Ebu Süfyan yanına gelebilir mi?
6: Peygamberimizin müsaadesiyle Ebu Süfyan içeri girdi. Resulullah ona İslam'a girmesini tavsiye etti.
2: Muhammed, bana biraz süre ver. Senin peygamber olduğunu söylemem için kalbimin tam olarak tatmin olması lazım.
6: Peygamberimiz Ebu Süfyan'a eman verdiğini söyleyerek Hazreti Abbas'a ertesi sabah yeniden görüşmek üzere onu çadırına götürmesini söyledi.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünya da ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyor.

tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi. Umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin Şaşmaz Pusulası, İman ve Ahlak. Doktor Öğretim Üyesi Elif Erdem, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ey hükümdar, biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerini keser, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı ezerdi. Hazreti Peygamber'in en çok sevdiği amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talib'in ülkesine sığındıkları Habeş Necaşi'si Asame'ye söylediği bu sözler, Mekke ahalisinin ilahi vahiy ile buluşmadan önceki içler acısı halini anlatıyordu. Batıl inançların sarmalında ahlaki yozlaşmanın tüm kılcallarına yayıldığı, çürümeye yüz tutmuş bir toplumdu bahsettiği. Doğruyu yanlışı, haklıyı haksızı, soylu, zengin ve güçlü kimselerin belirlediği, başta adalet olmak üzere ahlaki erdemlerin ters yüz edildiği bu toplum, ilahi çağrıya kulak verince bambaşka bir hale bürünmüştü. Hazreti Cafer sözlerinin devamında bu çarpıcı değişime dikkat çekti. Biz bu haldeyken neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğruyu söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akraba ile iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. İslam'ın gelişiyle toplumda meydana gelen değişikliği gözler önüne seren bu tabloda inançla ahlak arasındaki sıkı ilişkiyi gözlemlemek mümkündür. İnancın bozuk olduğu yerde ahlak da bozulup özünü kaybetmekte, hidayetin kök saldığı yerde ise ahlaki güzellikler kemale ermektedir. Kur'an'ın diğer din ve inanç sistemlerine yönelttiği eleştirilere baktığımızda da aynı vurguyu görürüz. İlgili ayetlerde teorik bir inanç eleştirisinden ziyade tarihi süreçte itikattaki sapmanın nasıl ahlaki bozulmalara sebep olduğu ve nihayetinde toplumları nasıl ifsada götürdüğü açıklanır. Buna göre toplumları helake götüren başlıca sebep, hakkı inkar etmeleri ve zulüm, kötülük, hilekarlık, bozgunculuk, kibir, cinsel sapkınlık, kötülüğe göz yumma gibi ahlaki